Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Ahmet Ataalp'ten alınan bir Nevşehir türküsüyle başlıyor. Alim Deresi'nin Delik Taşları. Zeynep Cihan sizlerle.

Avni Güler'den Muzaffer Sarısözen'in derlediği Bademliğe Bir İncecik Kış Oldu İzmir türküsünü Osman Kalay'dan dinliyoruz.

Emin Aldemir'in derlediği bir Çankırı türküsüyle devam ediyoruz. Evlerin önü, yaldız piyade. Senem Ersin sizlerle.

Aşık Emrah'tan Can İtili'nin derlediği bir Sivas türküsüyle devam ediyoruz. Hazanla geçti şu benim ömrüm. Mustafa Özarslan'ın yorumundan dinliyoruz.

Refik Ak'tan ve Zeki Oğuz'dan alınan Kızardı Kayalar, Algeydi Dağlar, Erzincan türküsünü Reyhan İdiş'ten dinliyoruz.

Konya'dan çıktığımda başım selamet, Ceviz deresinde koptu kıyamet. Gelin kız kardeşim sana emanet. Fethi Genç Alioğlu'ndan alınan bu ordu türküsünü İbrahim Can'dan dinliyoruz.

Murtaza Kurt'tan alınan bir tokat türküsüyle devam ediyoruz. Derdinden del oldum, inan vallahi. Selma Geçer'den dinliyoruz.

Şevket Yanıkoğlu'ndan alınan bir Antalya türküsü dinleyeceğiz. Gülcan Kaya Aral'ın yorumundan. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü.

Abdullah Tunç'tan alınan Hafamun Evi Kaya Başında, Elazığ türküsünü Muzaffer Ertürk seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Karanfil deste gider. Elvan Sevim sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Katil İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur, dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddeli kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında tavan oran %32,24 ile son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından, dedi. Müslim Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Washington-Tahran hattında taraflardan olası

Anlaşmaya ilişkin benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz derken İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtının ise hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 6 Haziran 2026 günlerden cumartesi ve bir yaz sabahında, yazın ilk günlerinde sizlere yine seslenir olmanın mutluluğu içerisinde programımıza başlıyoruz. TRT Türkü'de sabah sizin programınız, sizin buluşma adresiniz TRT Türkü Radyomuz. Efendim bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Serdar Çıplak sesleri ulaştıracak. Mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini türküler eşliğinde paylaşıp hayatı dokunacağız. Ve bugün güzel bir gün olmasını diliyoruz. Tarlada, bağda, bahçede şu ara yoğun bir çalışma var biliyoruz. Yine mesai günü dışında çalışanlara da kolaylık diliyoruz. Ve başta güvenlik güçlerimiz, sınır boyunda Mehmetçiğimiz, bütün öğretmenlerimiz, emek sarf eden, emek harcayan herkese sağlıklı, hayırlı, uğurlu bir gün dileyerek ilk türkümüzü hemen sizlere ulaştıralım. Sümani'den bir deyişle başlıyoruz. Grup Bahar ve Ali, Grup Özgü Bahar'la Ali seslenecek bu türküde sizlere. Sonra da bir Erzurum gezintisi yapacağız. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelmeden döker bağlar gazelin. Ve Kubilay Dökmetaş, Raci Alkır'dan bu Erzurum türküsünü seslendirecek. TRT Türkü'de sabah başlamış olduk.

Saatimiz 7:15'i gösteriyor. 6 Haziran 2026 günlerden cumartesi. Biz İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Sabah berrak bir havayla uyandık. Diliyorum ki siz de güneşli bir güne uyanmışsınızdır. Efendim Kubilay Dökmetaş'ı dinledik. Bugün Dünya Diyetisyenler Günü. Hani her günün bir özelliği var ya, bugün de onu sizinle paylaşmış olalım. Efendim biz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Alıcılarınızdan şimdi ulaştıysa sesimiz, bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Ana kumandada sevgili Serdar Çıplak var, sesleri ulaştırıyor. Ve biz 7:30'da yol durumunu aktaracağız.

Ardından 8'e kadar yine türkülerimiz devam edecek saat 8'de. Bakalım sıcaklık değerleri hangi ölçülerde ve ondan sonra tabii ki sizlerin sesi olmaya başlayacağız. Şimdi gülüm seni alır dağa kaçarım. Çadırın üstüne güller saçarım. Kahve bulamazsam kengen içerim. Nasıl olsa gülüm seni beslerim diyecek Muharrem Temiz. Kemal Çığlık'tan Mustafa Özgür'ün derlediği bir Malatya türküsü.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Gülsen Bütün seslendirdi. Karşıdan karşıya dumanlı dağlar. Efendim Orta Anadolu'da Sivas'ta okunan bir alay türküsüdür. Şimdi Ceylan Serçe'yi dinleyeceğiz. Yüce Dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Abuday benizli zülfü dolaşık. Böyle bir yavrunun derdi var bende. Sivas Sahra'dan, Nurettin Akkürek'ten derlenen türküden sonra yol durumuna biraz bakalım.
0: TRT Türkü.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Karayolu Genel Müdürlüğümüz trafik akışı hakkında bilgiler veriyor. Zira bazı projeler kapsamında trafik seyri değişiyor ya da otoyolda çeşitli değişiklikler yapıldığı için bazı güzergahlar tek şeritten gidiş geliş şeklinde ayrılır. Özellikle bu konuyu vurgulamak isteriz. Bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş geliş olan noktalarda lütfen hatalı sollamalardan kaçınınız. Bazı bilgileri sizlerle paylaşalım. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunda Tarsus Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet yolundaki 0 ila 3. kilometreler arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Tarsus Batı gişelerden karayolunun D400 noktasında trafiğe kapatılarak ulaşım yine Tarsus Batı gişeleri yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı ile Güzelbahçe Kavşağı arasındaki 4 ile 13. kilometrelerde aydınlatma lambalarının bakım işleri yapılıyor. Bu nedenle 00 saatleri 05'e dek Çeşme istikametinde sol orta şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. 2 Haziran'da başlayan bu akış 12 Haziran'a dek devam edecek. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden yine çift yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Adıyaman-Kahta yolunun 11 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yeniköprü-Yüksekova yolunun 4 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometreleri arasında bulunan 18 adet tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 3 Haziran'da başlayan çalışmalar 12 Haziran 2026 tarihine dek devam edecek. 08 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, bahsettiğimiz gibi bazı yollardaki trafik akışı hakkında bilgi verdik. Ancak bulunduğunuz noktalarda, şehirler arası yolculuklarda ya da şehir içi noktalarda karayolunun lütfen işaretlemelerine dikkat ediniz. Hangi güzergahta, otobanda ne çalışma varsa sizleri aydınlatacak levhaları, trafik işaret ve işaretçilerini lütfen takip ediniz. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

7.34'ü görüyoruz saatimizde. Cengiz Özkan'ın Karadeniz coşkusu dolu sesi ulaştı sizlere. Salına salına suya gidersin, su değil meramın bayram edersin. Sen bu güzellikle çok hal edersin. Sallana sallana sallan gel bana dedi. Ve Cemile Cevher ustamızı da rahmet ve sevgiyle yad ettik. Çünkü onun sesiyle özdeş bir türküydü. Büyük usta da Karadeniz türkülerin nefesiydi. Efendim saatimiz 7.34'ü geçti dedik. Ama biz sizlere yaklaşık 2,5 saatten fazla bir sürede mutlaka türkü sunacağız. Şimdi devam ediyoruz. Bu kez Orta Anadolu'ya gidelim. Samsun Çarşamba'nın Ahmet Yamacı hocamızın Faik Okutkent'ten derlediği muhteşem türküsü. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Ve Emel Taşçıoğlu'nun sesi ulaştığında Samsun'a bir selam göndermiş olalım.

7.43 efendim, 6 Haziran 2026 günlerden cumartesi. Mesai gününde halen çalışmayı sürdürecek olanlar vardır ama bir hafta sonu günü ve tahmin ediyorum bugün ailece kahvaltıya oturmuş olabilirsiniz. Şifa olsun bereketiyle efendim. Bugün Dünya Diyetisyenler Günü. Aman şekeri çok kullanmaktan kaçınınız, beyaz ekmekten kaçınınız diye diyetisyenlerimiz bugün daha çok paylaşımlarda bulunacaklardır. Günleri kutlu ve mutlu olsun. Celal Bakar seslendi sizlere. Sarı Recep'ten derlenen bir Giresun türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız repertuarımıza almış. Giresun kayıkları şima ile kaynama. Kız benimle oynadın, başkasıyla oynama. Şimdi Ezgi Erol Köker yöre ekibinden Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği Tekirdağ karşılamalarından birini okuyacaklar. Duman bastı dağlara.

Efendim Rumeli, Trakya, Edirne tahmin ediyorum şimdi ayağa kalkmış oynuyorlardır belki kahvaltı sofrasında. Sağlık olsun da bütün hastalara şifa dileyelim. Keyfiniz bol olsun. Hava Karakaş anonim bir türküyle seslendi. Gerçekten Edirne'nin o güzel canlılığını yansıtan bir türkü. Çarşıdan aldım pirinci, Edirne'nin boyacıları birinci. Bütün meslek grupları hakkında inanılmaz güzel sözleri var. Gerçekten onlar da başarılıdırlar. Devam edelim 8'e dek. Şimdi Fatma Türkan Yamacı'yı saygı ve rahmetle yad edelim. Bir dönemin gerçekten usta sesi, onlar bayrağı alıp bize bugün devrettiler. Ruhları şad olsun. Emin Barı'ndan Sarı Sözen hocamız derlediği Bolu Türk.

Ben yemenimi al isterim, ortasında dal isterim. Bir Bursa türküsüydü Muzaffer Sarı Sözen'in Halil Bedi Yönetken Derler Delil Türkü ile Elvan Sevim'in sesi ulaştı sizlere. Şimdi muhteşem kaynak kişilerden biri bir Ankara türküsü. Bayram Aracı'nın sesinden ulaşsın rahmet olsun. Şu kavak meşe kavak, dalını döşe kavak.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yer yer kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarına seyrederken diğer yerlerde 3 ila 5 derece üzerinde olacak. Rüzgar da genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde de güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Bursa, Çanakkale 30, Edirne 32, İstanbul 28, Afyon, Karahisar 27, Denizli, İzmir 32, Muğla, Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay 27, Ankara 28, Eskişehir ve Konya 27, Nevşehir

0: Eskişehir 23, Bartın 31, Bolu ve Kastamonu 28, Zonguldak 25, Amasya 31, Rize ve Samsun 24, Trabzon 23, Erzurum 22, Kars 20, Malatya 29, Van 22, Diyarbakır 34, Mardin 30, Siirt 31, Şanlıurfa 34 derece olacak. Sizlere yansıttığımız gibi değerli dinleyicilerimiz, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde mevsim normallerini neredeyse yavaş yavaş üzerinde seyretmeye başlamış. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu. TRT Türkiye.

Derincimiz saatimiz 08.06'yı gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 6 Haziran 2026 Cumartesi günü sabah keyfiniz olmaya başladı ve devam ediyoruz. Efendim ikinci saat dilimiz başladı. Az önce hava durumu hakkında kısa bilgiler aktardık. Bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Detay ona emanetti ve ana kumandada Serdar Şıplak sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor. Ben Deniz, sizler de gönüller arası köprü kurmak üzere mikrofon başındayım. Sabah Taslan. Tekrar gününüz aydın, hayırlı, uğurlu olsun. Sağlık, huzur ve mutluluk dileriz. Ama elbette hayatın gerçekleri var. Şu anda hastanede şifa bekleyen ya da bir şekilde sağlık sorunu yaşayan herkese Allah'tan şifa diliyoruz efendim. Ve memleketimiz yararına hiç durmadan

Ben emek harcayan sağlık görevlileri, güvenlik güçleri, askerimiz, bütün öğretmenlerimiz, her birinize minnettarız. Allah saklasın sizleri. Efendim, bugün Dünya Diyetisyenler Günü. Her yıl 6 Haziran'da dünyada böyle bir gün kutlanıyor ve biz de tümüne başarılar diliyoruz. Sağlıkta çok önemli metabolizmayı dinlendirmek, sağlıklı beslenmek. Ve değerli dinleyicilerimiz, bu arada sizlere bir teşekkürümüz var. Dün akşam Şişli Kent Kültür Merkezi'nde Cemil Candaş Salonu'nda Naci Düzer yönetiminde solistler geçidi şeklinde bir konser yüklettik sizlere. Teşrif buyuran bütün dostlarımızın ayaklarına sağlık. Bizlere onur kattınız, şeref verdiniz. Yine gelecek sezonda dilerim güzel konserlerde buluşmak nasip olur. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve şimdi istekler bölümümüze ve sizlerden gelen iletilere elbette ki yer vereceğiz. Ancak Neşet Ertaş türküsü isteyenlere az önce Şule Arık seslendi. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı. Efendim, Neşet Ertaş'ın bu Kırşehir türküsünün ardından şimdi Rıza Konyalı'yı dinleyelim. Konya türkülerinin muhteşem hançeresi. Ondan sonra sizlerin istekleri, dilekleri ve yazdıkları. Karanfil oylum oylum geliyor Selvi boylum diyecek Ali Çalışkan'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Konya türküsüyle.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sarı kızın saçları oynar omuz başları. Sarı kızı alırım vermiyor kardeşleri. Nimet Bülbül seslendi bu türküyle sizlere. Nurettin Bayhan'dan Nurettin Çamlıdağ derlemişti Niğde türküsünü. Ve Nurettin Çamlıdağ'da çocukluğumda kalan o esintiyle hep yadımda. Gerçekten özgün bir sesti. Hele bir türküsü vardır. Anımsayınan dinleyicilerimiz mutlaka olacaktır. Kutlu kumaş.

gündür. Girdim çıktım gözledim balam, girdim çıktım gözledim. Ben babamın evinde balam, ben babanın evinde gezerdim kibari.

Sevgili Gazi Mustafa Bey'e onun isteği olan türkülerle eşliğinde Tosya'ya ve kendisine bir selam gönderelim. Değerli Mustafa kardeşim, sağlık diliyoruz. Tosyalı hemşehrilerinize de bizden selamlar. Ayhan Çat yazıyorlar. Günaydın Sabahat Hanım. İstanbul trafiğinden selamlar. Aleyküm selam. Şu an Kadıköy istikametindeyiz. Sıradaki türkü esnaf ve sanatkarlarımız için olsun demişler. Hayırlı günler efendim. Gürol Seçil Kara, hoş geldiniz, safa getirdiniz, taşı toprağı altı yatağımdan selamlar diyor. Aleyküm selam, bir türkü hem size hem de yatağın halkına armağandır. Mustafa Ayla Aydemir, hayırlı sabahlar, Ordu Fatsı'dan kucak dolusu selamlar diyerek başlıyorlar. Ayla Hanım, Aleyna Aydemir, Atalay Aydemir, bir de küp düşen köyü halkına türkü armağan etmemizi istiyorlar. Hay hay, Gültekin Erkılıç, Gaziantep'in sesi, Meral Hanım'la oğlunuz Ege'ye, Turan Hoca'ya ve bütün türkü severlere sizin nezdinizde türkü armağanımız var. Ve dün akşam bizi onurlandırdı. Çok teşekkür ederim değerli Murat Odabaşı kardeşim. Bizzat konsere gelerek salonda bulundular. Sıdıka Tavukçu. Buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Yaz mevsiminin ilk hafta sonunda, Haziran ayının ilk cumartesi sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yapım ekibine muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz alıcılarımıza demiş. Halk kültürümüzün kadim mirası gelecek kuşaklara ulaşmasında çok önemli bir yere sahip olan türkülerin en güzel seçkileri birbiri ardına biz dinleyicilere ulaşırken her biri farklı bir öykü, bambaşka bir yaşanmışlık anlatıyor. Hazırlayıp sunan siz müstesna ekibe teşekkür ederim demiş. Sizin de emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki bizlerlesiniz. Diyor ki ayrıca dün akşam sezonun son radyo sanatçı konseriyle biz dinleyenlere tadına doyulmaz türkü geçidi sunan kıymetli şahsınızda iki güzel türküyle yer aldığı Şef Naci Düzel yönetimindeki İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçılarına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Harikulade bir konser oldu. Çok teşekkür ederim. Efendim, kıymet bilir dinleyicilerimiz bizim güç kaynağımız. Dilerim nicelerinde buluşuruz. Şimdi devam edelim. TRT Türkü'de sabah cumartesi sabahından sesleniyor ve yolda olanlara tekrar hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu kez Burhan Ketir'i dinleyeceğiz. Nail Aslan Pay'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Gaziantep türküsü. Lamba şişesiz yanmaz mı diyecek ve sonra devam edeceğiz.

Bir Kilis türküsü dinledik. Nevin Akol yine Ankara Radyosu'nun ölümsüz seslerinden biriydi. Bize yadigar bıraktı bu türküyü. Yaşar Ülkü Beşgül ablam seslendirdi. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Ülkü ablam da eşsiz bir ses. Efendim üç kız kardeş, hep anlatırım size her adı geçtiğinde. Necla Erol, Ülkü Beşgül, Nezahat Bayram, Muzaffer Akgün, bunlar her biri birer ekol olan ve bize bayrağı gerçekten muhteşem biçimde teslim eden değerlerimiz. Yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi bakalım değerli dinleyicilerimiz diyor ki Turan Akman Erkılıç hocam, çoğalıyoruz bugün yine. Günaydın arkadaşlar. Bu bizim türkü sevgimiz bitmez. Bu sevgi bulaşıcı. İnsanlar okudukça bilgiye acıkırmış misali, biz de dinledikçe türkü sesiyoruz. Bu sabah bir türkü çalın ki küslükler unutulsun, kalpler yumuşasın, yüzler gülsün. Gönülleri birleştiren türkülerden biri. Efendim size sunacağız o türküyü. Hiç merak buyurmayınız. Ve türkü size, eşinize, oğlunuz Çağan Deniz, Kenan Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve bütün akraba ve sevdiklerinize armağandır bizden. Seçil Kamber umut dolu güzel bir hafta sonu diliyor. Hayırlı sabahlar dileğiyle Aydın Çin'den seslenmiş bize. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza. Osman Çokyaman yine Erciş'ten, Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Aleyküm selam, çok teşekkür ederim. Değerli Şaban Dişli, günaydın Sabahat Hanım. Siz değerli çalışma arkadaşlarınıza ve türkülerin buluşturduğu kıymetli canlara selam ve sevgilerimi yolluyor, güzel bir hafta sonu diliyorum diyerek bizi şad eylemiş. Sizin de sağlığınızda daim olsun efendim. Değerli ozanımız Fikret Dikmen, sağlığınız dilerim ki yerindedir. Manastırıyla ünlü Gümüşler kasabasından tüm türkü dostlarına selam gönderiyorum diyor. Güzel bir yaşam sizi de bulsun efendim. Ahmet Gürel, TRT Türk'ü ne varsa aradığınız nameler ve sabahın güzellikleri

0: ve Sabahat hocamızın sunumuyla ülkemizin dört bir yanından günaydın sesleriyle ruhumuzun derinliklerine yolculuk başlıyor. Sıradaki türküyü Emine Semra Hıra, Türkan İbiş, Mehtap Kar, Nevin Keklik, Fatma Güleroğlu, İlyas Aydın, Bayram Gökçen, Ali Gündoğdu, Hasan Cengiz, Mehmet Altan, İbrahim Özü Doğru, Ali Yöntem ve radyomuzu dinlemekte olan bütün dostlara armağan ediyoruz diyor. Biz de iki türkü sunalım. Hemen Serdar Çıplak ulaştırsın. Şansınıza, dileğinize olsun.
1: TRT Türkü.

Efendim iki güzel türkü dinledik sizlere, demiştim ki dilek tutun, vallahi güzel türküler düştü şansınıza, bahtınıza. Kim bu iki türküyü benim dileğim oldu dediyse mutludur diye düşünüyorum. Semra Bağcı dönem arkadaşım, sevgili Semra, ne güzel seslendirmiş. Ela gözlü nazlı yari, görem dedim göremedim, boş kalmıştı viran yeri, varam dedim varamadım. Ve Adana'nın Torosların o muhteşem ozanı Aşık Ferrahi'den Nida Tüfekçi hocamız repertuarımıza kaydetmiş. Sonra yine Adıyaman kendi ilinden bir türküyle, çok güzel bir türkü üstelik de, Mehmet Seske seslendi sizlere. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü su duruldu, dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı. Ragıp Binzat'tan Emir Aldemir notalandırmış ve sizlerden gelen güzel mektupları seslendirmeye devam edelim. Süremiz yettiğince ben hızlı hızlı okuyorum farkındaysanız. Yavuz Selim Karlıdağ bugün Elazığ Harput'tan bizi selamlıyor. Bayağı bir gezgin sevgili Yavuz Selim. Sunak Ocak teyzemiz dakika dakika, an be an bütün listemizi takip ediyor programın dinleyicisi. Selam olsun Berlin'e ve

Baştan türkü dostlarına günaydın, hayırlı günler dilerim diyor ve çok güzel bir türküden söz etmişsiniz. Onu inşallah yarın repertuarımıza alır sevgili Sevinç. Ben de çok severim. Biliyorum Serdar Çıplak da seviyor. Kova kova indirdiler yazıya demiş. Muhteşem şaheser bir türkü. İlyas Aydın diyor ki bir sigara izmaritinden bir şey olmaz deme. Her şey olur. Lütfen ormanlarımıza dikkat edelim. Allah razı olsun. Muhteşemsiniz. Ve yine diyor ki sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım, çöp de atmayalım. Dün çevre günüydü. İlyas Bey de benimle birlikte sıklıkla anımsattı. Ve yine dostlarına türkü armağan ediyor. Hemen listemizi çabucak sıralıyorum. İhsan Özdoğan, İlhan Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Ahmet Gürel, Ahmet Uzal, Abdullah Uzal, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Selahattin Özdemir, Halil İbrahim Didin, İbrahim Kaçar, Osman İnan, Osman Çokyaman, Serkan Alkan, Abdullah Yılmaz, Emine Semra Hıramaya Türköz. Uğur Heybeli Isparta Seydirkent'ten yazıyor. Diyor ki Cemal Gürcan için türkü istiyorum, hay hay. Şükrü Tarhan Konya Bozkırı'ndan sesleniyor bize. Karardış Mahallesi'ne selamlar. Allah siz de saklasın. Murat Akyüz de herkese iyi yayınlar ve iyi sabahlar diliyor. Ve Oktay Hançer yine Erciş'ten bizi selamlamış. Başımız üstte selamınız. Yeni günün bütün güzellikleri pozitif enerji katsın yurdumuzun her tarafına inşallah. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım, siz kıymetli sanatçımız Sabahat Hanım'ı ve yayın ekibine armağan ediyorum diyor. Hay hay gönlünüz. Size sağlık. Hemen türkülerimiz. Kar mı yağmış şu Harput'un başına? Kurban olan toprağına taşına. Adile Kutkaya'da seslendirecek Şükrü Can Aydın'dan alınan Elazığ.

8.42 görüyoruz. İkinci saat dilimizden dakikalar da alıp geçiyoruz zamandan. Efendim bugün İstanbul Radyosu stüdyolarından seslenmeye devam ediyoruz. Ve sizlerden gelen çok güzel iletiler var. Her biri çok kıymetli. Teşekkür ederiz her birinize ayrı ayrı. Az önce Muzaffer Ertürk'ün sesi ulaştı sizlere. İzzet Altınmeşe'nin repertuarımızı kazandırdığı bir Diyarbakır türküsü. Başında altın para her gün gider Pınar'a. Beni ateşte koydun çekildim bir kenara dedi. Allah kimseyi ateşe yakmasın, sevdalıya bir sitemdir bu. Ve bugün sevgili kadınlarımız, güzel hanımlar, o kadar çok iletiniz var ki ben hemen şöyle selam göndereyim. Havva Türk bulancak güneşli demiş. Herkese selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü de her zamanki gibi eşi Kemal Bey, kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyor. Tüm radyo dostlarının da selamı var. Kezban Kafalı Burdur'dan bizi selamlıyor. Sevgiler, sıradaki türküyü türkü severlere armağan ediyorum diyor. Münevver Doğan Aydın'dan aynı şekilde selamlar sevgiler diyerek tüm TRT çalışanlarıyla değerli ailesine türkü istemiş. Serpil Demirci de hayırlı sabahlar diyerek Kocaeli İzmit'ten sesleniyor ve bütün dinleyicilerimiz bizim için baş tacı. Çok güzel cümleleriniz var, onları okumazsam ne olur kusura bakmayın. Övgü dolu sözleri ben yüreğime alıp saklıyorum, teşekkür ederim. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den iyi yayınlar dileyerek bizi selamlamış. Tüm türkü dostlarını da sevgiyle selamladığını vurguluyor. Halil Kasap günaydın Sabahat Hocam. Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden selamlar. Sıradaki türkü köyümün çalışkan muhtarı Bahattin Demirtaş, Efraim Şah'ın güzel köyümün güzel insanlarına gönderir misiniz demiş. Elbette, çok teşekkür ederim. Muhtarlarımıza kolaylıklar diliyorum. Onlar bir mahallenin, bir beldenin her şeyidirler. Doktordurlar, öğretmendirler, avukattırlar. Her an gidip yüreğinizi açabilirsiniz. Allah'tan kolaylık diliyorum onlara. Aziz Aydınlı, Sinop Boyabat'tan selam gönderiyor sevgili Sevinç Demirkaya'nın.

Hemşerileri tabii bugün programı olduğunu duyunca yazmaya başladılar. Mahmut Üstündağ, Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından hayırlı sabahlar diliyor. Ailenize ve size türkü armağanı var. Hacı Ayaz da Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden selam gönderiyor. Ayrıca sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma, tüm TRT tercihanlarına armağan ediyorum diyor. Leyla Çabuk da Ordu'nun Sesi. Osman Büyükaslan günaydın ve Behiye Özgür Uşak Karal'dan selam göndererek eşi Bülent Bey ile Paşalar Köyü halkına türkü istemiş. Türkü bizden, bu kez Diyarbakır halayı ve Ezgi Mert mikrofonda.

8.51 saatimiz, 3. saat dilimize yaklaşıyoruz ve bir cumartesi günü sizlere İstanbul'dan sesleniyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Sizin buluşma adresiniz radyomuz TRT Türkü ve TRT Türkü'de sabah her sabah sizlerin sesi efendim. Haftanın 7 günü yayındayız sizler için. Haftada 3 gün sevgili Pınar Kundakçı Temel ve sonrasında da biz nöbeti devralıyoruz. Sevgili yapımcılarımızla, teknik masamızla sizlere programın en güzeli olsun diye bütün çabamız. Pınar Kundakçı Temel'e de selamlar var. Dün akşam konser anonslarımız kendisine emanetti ve Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak teyzemiz kendilerini çok severler. Biliyorum selamları var. Ve biz az önce Bedri Aysel'in güzel sesini dinledik. Aşka düştüm yeni, derdinden oldum deli dedi Bedri Orjan'dan Sarı Sözen hocamızın aldığı bir Mardin türküsü. Çok da severek okuruz efendim. Ahmet Bey günaydın. Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'den TRT Türkü değerli ekibine sonsuz selam ve sevgiler. Sıradaki türküleri eşim Mercan Hanım, torunum Duru ve Eymen'e armağan ediyorum. Neşet Baba'nın eski arşivinden yâre gidem, yâre gidem. Az önce Neşet Baba türküsü dinlettik. Yarın yine size bir sürprizimiz olabilir. Ahmet ve Nurhan Kılıç, Gemerek Sivas'tan yazıyorlar. Diyor ki bir Neşet Ertaş türküsü yine dinlettik. Geliniz Ebru Hanım, dünya tatlısı torununuz Işık. 49-39 yıllık hayat arkadaşınız Nurhan Sultan. Bakın ağzımdan 49 çıktı. Vallahi ve billahi uğurludur. Nice senelere efendim. Tamam Türk günaydın diyor. Çok teşekkür ederiz. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan diyor ki bahçemizde sabahları çalışırken sizleri dinliyoruz. Sıradaki türküyü bağ bahçe çalışanlarına armağan olsun. Hay hay. İlyas Aydın Bey Instagram'dan da bize ulaşmış listesiyle birlikte. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor. Torunu Ares için türkü istemiş. Fahri Bey Osmani Yeni'nin sesi. Özcan Gönen Manavgat'tan günaydın, hayırlı sabahlar diyerek türküyü sesimizi duyan herkese ulaştıralım demiş. Hay hay. Tekin Koluç olarak Ankara'dan güzel bir hafta sonu olsun inşallah diyerek güzel dua ve dileklerini ulaştırmış. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annesi Döne Koluç olarak ve tüm köylülere ayrıca TRT Türkü dostlarına armağan ediyor. Yaşar Tandoğan. Vallahi o güzel tamamdır işaretinizi paylaşıyorum gönülden. Ve iki katlı şehirden altı kömür üstü ömür Zonguldak Ereğli Çiğdemli Köyü'nden günaydın diyor. 67 plaka ile Necati Sönmez. Efendim emeğinize sağlık. Allah madencilerimizi de saklasın. Eskişehir'den Bastonun başkenti Devre'ye selamlar diyor Zeki.

teşekkür ederim. Ve Gülten Kaymak, Edirne'den teknik ekibimize sabah atılma kolaylıklar diliyor. Sıradaki türküyü türkü dostlarıma armağan ediyorum, türküyle kalın diyor. Emine Demir Atamer, ne güzel demişsiniz. Güvenmek sevmekten daha değerlidir. Trabzon'dan merhaba diyor. Biz de merhabanızı aldık başımız üste. Hemen türkü armağan edelim. Duyduğunuz güven üzere. Kızılırmak diyecek iki usta birlikte. Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe.

Efendim 9.04, bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi, TRT Türkü'de sabahın bugünkü bölümünden 4 dakika aldık 3. saat dilimizden. Ve Mahsuni Şerif dinleyince Turan Akman Erkılıç hocamız başta olmak üzere dün verdiğimiz sözü tuttuk. Sevgili Sevinç Demirkaya hemen dokundu o parmaklarıyla, repertuarımızı sizlerin istediği hale getirdi. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüze dağlar sıralansa da dedi. Ondan önce de İzzet Altınmeş'e ne güzel sözler yazmış, ezgisi de çok güzel. Belkıs Akkale'yle seslendirdiler, iki ustama da selam olsun. Vahit Satılmış Almanya Dortmund'dan diyor ki, saygılarımla siz değerli Sabahat Hanım ve ekibe, dinleyici gönül dostlarına selam olsun. Dün akşamki solistler konserinde emeği geçen herkese sizlerin aracılığıyla sonsuz teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım. Çok güzeldi. Bugünkü ezgileri de sesimizin ulaştığı herkese ve iş arkadaşım Turan Şen 54, Sakarya 54 kardeşime armağan olsun. Yaşasın TRT Türkü, iyi ki varsın, gönlümüzden geçenlere tercüman olan TRT Türkü, kolay gelsin Sabahat Hocam diyor. Çok teşekkür ederim. Efendim bütün ekibimizin sizler için en güzel çabaları göstererek hazırladığı programlar her gün. Ve Şengül Ekinci günaydın diyor, kuş cıvıltılarını andıran bir günaydın tonudur bu. Yapım yayın ekibine ve değerli TRT Türkü dinleyicilerine, aman kimler gelmiş güzelim sesiyle anonslar yaparmış diye bizi onurlandırmış. Çok teşekkür ederim. Repertuar her zamanki gibi muhteşem diyor, sevgili Sevinç Demirkaya'nın bilgisine sunuyoruz. Kıpır kıpır böyle güne güzel başlamak çok güzel, hepinizin eline yüreğine sağlık demiş. Çok teşekkür ederiz. Ve Akşehir Cankurtaran Köyü'nden Mustafa Bey tüm türkü dostlarına selam gönderiyor. Ozanlar Diyarı Şirin Kırşehir'den Ahmet Bey seslenirken diyor ki, eski türkülerimize özellikle ustaların, mesela Neşet Baba'nın bütün kayıtlarına yer verin. Biz de zaten dikkat ederseniz genellikle bunu yapıyor, yapımcılarımız sıklıkla sizlere o saf sesleri dinletiyorlar. Osman İnan yazdılar, Kasım Baştürk Bartın'dan yazdı günaydın dedi. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden herkese selam gönderiyor. Her zamanki gibi türküyü askerimize, polislerimize armağan ediyor. Emine Yarar günaydın diyor, türkü severlere türkü armağan etmek istemiş. Ahmet Bey bir kez daha anımsatıyor, diyor ki mesela Acem Kızı gibi, söz verdik yarın size onu da çalacağız. Kova kova indirdiler yazıyı da. Sevgili Sevinç Demirkaya çok titiz bir yapımcı. Emin olun ki hemen not alıyor. Bakın size yansıtıyorum. Vital Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden selam gönderiyor. Ali Cengiz Bor Kızı Bozkır'ın ortasından Kırıkkale Bahşılı'dan selam olsun diyor gönül dostlarına. Ve çok güzel bir görsel, Kızılırmak coşkundur şimdi. Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz seslendi.

gelmiş hayırlı sabahlar diliyor. Torunları Milen Karan, oğlu Gürkan, gelini Seda, eşi Cahide Hanım için türkü istiyor. Ve Selahattin Erzi, ne kadar naif, ne kadar düşüncelisiniz. Zevkle beğenerek dinlediğimiz TRT Türkü'de Sabaha, yapım yayın ekibine ve deneyimli yorumcumuz, sanatçımız Sabahat Hanım diye bize onur katmışlar, eksik olmayınız. Sıradaki türküyü teşekkür ederek Yıldız Hanım'a, yapım ekibimize armağan ediyor. Siz de iyi ki varsınız, türkülerimiz size armağandır efendim.

Saatimiz 9.15. Üçüncü saat dilimizden de ilerliyoruz. Efendim TRT Türkü'de sabah yayında az önce çok güzel bir Kerkük türküsü ulaştı sizlere. Mehmet Dört Kardeş sıra arkadaşlarıyla birlikte seslendirmiş. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca. Efendim selam olsun bütün Can Kerkük'e. Ve şimdi devam ediyoruz. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar'dan yazmış bizi. Sıradaki türküyü kızı Selenay oğlu Ali'ye armağan ediyor. İsmet Köklü Kayseri'nin sesi. Mustafa Erduran hayırlı sabahlar diliyor Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'nden bizi dinleyen herkese seslenmiş efendim. Emine ikinci diyor ki işte kavuştum sabahımızın güneşine Sabahat hocamıza Trabzon'dan selamlar saygılar. Tüm TRT Türkü ailesi ve dinleyicilerine hayırlı günler. Seni çok seviyorum Sabahat'ım iyi yayınlar diyor. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler bu cümleleri yazınca biz ekip olarak o kadar mutlu oluyoruz ki hayatınıza birazcık dokunabiliyor ve size bir gülümseme yayıyorsak ne mutlu bize. Allah daim etsin sizleri. Hasan Ceylan Aydın'dan selam göndermiş. Ya ve Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Öyle bir soy isminize odaklanıyorum ki Zeki Bey. Hemen direkt soy isminden başlıyorum. Muz Diyarı Anamur'dan selamlıyor bizi. Sıradaki eseri eşi Medine, kızı Betül, oğlu İbrahim. Anamur'umuza armağan olarak istiyor. Trafik kurallarını hiç unutmuyor. Çevremizi de koruyalım. Bugün diyetisyenler günü. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Şekerden uzak duralım. Abus Bakır Hatay Ankara'dan sesleniyor bize. Antakya'ya kucak dolusu sevgi. Sıradaki türküyü eşi Gülten Hanım, evlatları Onur Bakır, Emre Bakır ve bizim için armağan olarak istiyor Musa Toros. Günaydın Antalya'ya ve size sıradaki türküyü Gedikli köyü halkına armağan ediyoruz elbette. Hüseyin Şahin Almanya Gerşen Kirşen'den bize yazıyor. Diyor ki saygılarla bir mukabil efendim sıradaki türkü arkadaşlara armağan olsun. Teşekkürler, tebrikler. Çok çok teşekkür ederim. Şaban Günhan Eskişehir'in sesi aleyküm selam. Salih Kurt Manisa Şehzadelerden günaydın diyor. Türküyü ailesi ve tüm dostları için armağan ediyor. Sevgi bizden efendim Muttalip Kocak Sinop Ayancık'ın sesi. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden seslenmiş Cevriye Hanım'la Selçuk ve Tuğba'ya türkü armağan ediyor. Akif Arslan Kocaeli Gebze'nin sesi, Fahri Özdemir de Osmaniye'den selam göndererek Osmaniye Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürlüğümüze silah arkadaşlarına türkü istiyor. Hay hay kolaylık diliyoruz.

Allah saklasın sizi. Mustafa Kına Kayseri'den selamlıyor. Fatih Çelemi Kahramanmaraş'tan günaydın diyerek huzurlu, bereketli bir gün diliyor. Çok teşekkür ederim. Yaşar Özdemir de Kütahya Tavşanlı'dan seslenmiş. Günaydın ve

Afyon Emirdağ'a bir selam gönderdik. Reyhan Altınay'ın Pınar Halaç'tan derlediği o güzel türkü. İsmail Altunsaray seslendirdi. Harmana sererler sarı zamanı. Şimdi Hale Gür yine o buğulu muhteşem yorumuyla huzurlarınızda. Koyu mu olur Kabardıcın gölgesi diyecek Salih Urhan'ın Ali Urhan'dan derlediği Burdur türküsüyle. Ardından Karabaş koyunu güde güde getirdim, getirdim de çam ardına yatırdım. Özel gönlüm tabii ki unutulmaz Denizli türkülerinin o yaren sazıyla yorumcusu ustamız. Talip Özkan'dan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Denizli türküsü. Efendim bu türküyü sevgili Fatma Çim'le Batu ve Nagihan Erbey'ine armağan ediyoruz. Sevgiyle bir Denizli türküsü.

Efendim rahmet olsun Özel Gönlüm gerçekten simge bir isim, simge bir yorumcuydu. Ege'nin o muhteşem yankısı onun yaren sazıyla çok farklı biçimde telaffuz edilir, icra edilir de ve hep Çözdal, Çözdal diye de akıllarda kalmıştır. Rahmet diliyorum Özel Gönlüm abimle unutulmaz televizyon programları yaptık. O da aklımdan geçti. Garabaş koyunu güde güde getirdim dedi. Ve Durak Çağatay'a selamlar, Erzurum'a selamlar diyoruz. Huri Özel, günaydın güzel sanatçım demiş, bizi mutlu etmiş. Sıradaki türküyü sizi dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Ve yarın yine size bir Turan Baba türküsü seçer sevgili Sevinç Demirkaya. İhsan Özdoğan diyor ki, sevgili Sabah Hocam hoş geldiniz, safa bulduk efendim. Siz hoş geldiniz programımıza. Sizin de gününüz aydın, ocağınız şen olsun diyor ki, sesinizden bir türkü okursanız ziyadesiyle memnun olurum. İlyas Aydın Bey, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, 8 gün İbrahim Kaçar'la tüm TRT türkü dinleyen dostlara ve ayrıca Gülşehir Nevşehirlere armağan olsun diyor, selamlar. Mustafa Fenercioğlu yazıyor efendim, türküyü ailesi ve herkese güzel bir gün dileyerek dostlarına armağan ediyor. Bir de Türk Halk Müziği Koromuzun bağlama üstadı İsa İzge abim için istiyorum demiş. Antalya'ya ve size selamlar. Efendim İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Giresun Bulancak'tan sevgili İdris Şen selam olsun. Kolaylıklar diliyorum muhtarımız size. İbrahim Özüdoğru yazdılar bize. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Çorum'a ve size selamlar. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'da Diyeliz'den yazıyor. Herkese sağlıklı bir gün diliyoruz. Köylülerinize armağan türküm var. Fethiye'ye selamlar Bayram Gökçen. Türkiye Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki kızı Fikriye Gökçen Şenli mesai arkadaşlar için istiyor. Ve Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden yazıyor. Sefai Özdemir Bartır Çayıköy'ünden Celal Üstünbaş Sinop Erfelek'ten günaydın diyor. Yenice yolları bükülür gider. Mutlaka okuyacağım. Ayrıca başka bir türkü daha istemişsiniz. Ayşe Erzurum'a gelin olaydı. Sevgili Soner Koç, bunu da mutlaka Mehmet Çalmaşır'dan size dinleteceğiz. Ama şimdi sırada da türkülerimiz var. Dolama dolamayı getirin bağlamayı. Murat Aldemir söyleyecek. Rüştü Eriş'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Kıbrıs türküsü.

Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül mor menevşe derseler, bir güzeli istediğine verseler demiş ama orada çirkine verseler demiş. Güzel ağlar, çirkin güler bir zaman. Ve Musa Eroğlu ustamıza selam gönderelim. Mersin Mut'tan onun repertuara kazandırdığı, hepimizin severek okuduğu bir güzel türküyü Umut Sülünoğlu seslendirdi. Devam edeceğiz son dakikalarımızı sizlere türkü dinleterek ve sizlerin sesi olmaya sürdürerek de sürdürelim. Sedat Uzun diyor ki Zonguldak'tan dostum Şerafettin Beyazyüz için bir türkü ricam olacak. Tokat'tan selamlar. Ne demek efendim? Sizin için türkülerimiz. Ahmet Bakırezer İstanbul Büyükçekmece'den günaydın Sabahat Hocam. Bugün çok geç kaldım ama şansımı denemek isterim. Hocam görürse dillendirir diye sıradaki türküyü eşim Neriman Hanım'la birlikte ortak olmak isteriz. Sonsuz saygılarımla bir mukabele. Neriman Hanım'a selamlar, biz sizi hemen görürüz efendim. Yürekten yüreğe bir bağ var. Çivril'e selam gönderdik. Denizli Çivril'den yazdı Yücel Çunkuş ve bize selam göndererek bütün ekibimize de teşekkür ederek iyi yayınlar diledi. Denizli türkümüz armağan oldu. Hem sizi hem de az önce sevgili Fatma Çim, Nagihan ve Bolu Batu Erbey'in için o Denizli türküsü armağandı. Herkes Denizli türküsü istedi bugün. Suna Koçak dakika dakika izlemeye devam ediyor. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçeysar'dan selam saygı demiş bir mukabil. Ve Suna Koçak hop hop demiş Tekirdağ türküsünde. Münevver Doğan çok teşekkür ederim. Sevgili Turan Akmer Erkılıç teşekkür etmiş. Mahsuni rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bayram Gökçen Fethiye'den selam gönderdi. Yılmaz Can Türk de Fındık Kentli diyerek yine selamını ulaştırdı. Nevin Keklik, dilerim sağlığınız yerindedir. Günaydın, hayırlı sabahlar. Türkü tüm dostlarıma armağan olsun diyerek İzmir'den bizi selamlamış. Hayırlı sabahlar diliyor Osman Yalçın ve Zeynep Öztürk Zonguldak Gökçebey'den selam saygı demiş bir mukabil Zeynep Hanım. Oktay Hançer de mutlu sabahlar dileyerek Erciş'ten bizi selamlıyor. Diyor ki yeni günün bütün pozitif güzellikleri enerji katsın yurdumun her tarafına. Sıradaki türküyü eşim çocuklarım sevgili Sabahat Aslan size ve yapım yayın ekibine armağan ediyorum diyor. Murat Akgüz günaydın demiş. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten yazıyor. İlyas Aydın da yine tekrarlamış lütfen trafik kurallarına dikkat edin diye. Ankara'dan sevgili Hüseyin Akdoğan, Nur Genç çok teşekkür ederim değerli şairimiz Şile'den yazıyor. Bizim sayfa arkadaşlarımızla radyo dostlarına selam göndererek başarı dileklerini unutmamış. Çok güzel çiçekler görselde.

Dün akşamki konsere teşrifi için de çok mutlu oldum. Sevgili Sıdıka Tavukçu, Dört Levent'ten selamlar. Dün akşamki konser çok güzeldi. Böyle bir konseri hazırlayan değerli Hafize Batmaz, değerli sunucumuz Pınar Hanım, siz değerli sanatçılarımız yakından izlemek ayrı bir gurur vericiydi. Herkese teşekkür ederim demiş. Benim için yaptığın sürprize bayıldım. Çok teşekkür ederim. Sizler meleksiniz ve devamlı olarak bekliyoruz. Sevgili Sevimşan Erdal, çok teşekkür ederim. Muhteşem fotoğraflar. Efendim Tuğrulşan abimizin kardeşidir. Ankara'dan, o da türkü dolu bir yürektir. Ona da buradan türkü armağan edelim. Şimdi sürüverin cezveler kaynasın diyecek Nazlı Saraçorak. Nuri Halil Poyraz'dan yine repertuarımıza kazandırılan bir İstanbul türküsü. Dinleyelim, sonra yine selam vereceğim size.

Uzun kavak ne gidersin engine, yaprakların benzemiyor rengine. Efendim, bir güzel ses ulaştı. Ali Gürlü ustamızı da rahmet ve sevgiyle yad ettik. İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı, şef ve program yapımcısı, sunucusu olarak uzun yıllar hizmet etti. Bizim için unutulmaz hatıralarda yeri var. Vasiye Çemder'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Kırklareli türküsüydü. Sona yaklaşıyoruz. Metin Yıldırım Tortum Doruklu köyünden selam gönderdi. Yarın isteğiniz yerine gelecektir efendim. Van'ın hafızası nostalji diyerek selam gönderdi bize sevgili dinleyicimiz. Zafer Özkara, Necla Gürses, Musa Özçelik ve Mehmet Gücüyener'e türkü istedi. Van'a sevgiler, selamlar. Ali Aydı Körükler Sabahat hocam, teşekkür ederim, Türkiye'yi doyuyoruz diyor. Ekibimiz sağ olsun efendim. Yener Öztürk, Çıldır Doğru Yol Köyü'nden selam gönderdi. Sıradaki türkü Mustafa Usta'ya armağan ediyor. Cabir Şahin, Kayseri'den selam gönderdi. Tüm türkü dostlarına türkü armağan ediyor. Türküler geçmiştir, gelecektir. İyi ki varsınız demiş. Siz var olun efendim. Ve Zeynep Ayan, Tunceli Çemişgezek'ten bir sıcak selamı ulaştı. Selamınız başımız üstte. Yaşar Karaca, Bilecik Yeni Pazar'dan selam gönderdi. Sıradaki türkü ailenize armağandır. Soner Koç, Ayşe Erzurum'a gelin olaydı. Yarın Mehmet abimden de dinletiriz. Olmadı ben okurum. Sevinç Demirkaya hemen listeye aldı. Selamlar olsun efendim. Enver Çetin Finike'den bize selam gönderdi. Tüm TRT Türkü ailesine türkü armağan ediyor. Muharrem Uğur, günaydın TRT Türküsü dinleyicileri. Akdeniz'in incisi Mersin'den yöreleri türkülerle geze geze güzel namelerimizle günüze güçlüyle başlarız diyor. Ve oğlu Ertuğrul, eşi, torunu Miray Uzay için türkü istiyor. Mersin'e selamlar. Samsun Yakakent Kozköy'den yazdı Nusret Tiryaki. Ama süremiz doldu. Hasan Gömeç, Manisa'ya selamlar. Efendim, bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Serdar Çıplak, sonrasında da Tunay Şengil hep birlikte programı ulaştırdılar. Bendeniz Sabahat Aslan. Ayrılmadan önce size şöyle güzel bir Edirne Keşan türküsü seslendireyim. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu diyeceğim. Esen kalın, görüşmek dileğiyle. Yarın inşallah kavuşuruz.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Tokat Zile yöresine ait bir güzelin hasretinden, ahından türküsünde geçen tay sözcüğü. Benim derdim senin derdine taydır, bir güzel sevmişem kaşları yaydır diyor türkümüz. Burada geçen tay kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir ve türkümüzde eşit, denk anlamında kullanılmıştır. Kelimenin farklı anlamları da mevcuttur. 3 yaşına kadar olan at yavrusu en çok bilinen anlamıdır. Ancak hayvanın iki tarafına yüklenen yükün bir tarafı, babasız çocuk, bir küfe ağırlığı, çift olan şeyin teki gibi anlamları da halk ağzında yer bulur. Şimdi Sadık Doğanay'dan derlenen bu türküyü Ali İbicek yorumluyor.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler.

Sayın dinleyicilerimiz, spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Katil İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın ilk bakanlar oturumu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, emisyon azaltımının 5,5 milyon ton olacağı projeye değindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, TÜBİTAK'ın 4500 projeye 700 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi için bazı kararlar aldı. İstanbul'da 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek. ABD Başkanı Trump, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız. İster bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. Trump ayrıca İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savundu. Sahadaysa tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Merhaba, İsmail İlhan Yücel. Iğdır'ın Al Alması türküsünü rica ediyorum. Bütün sevenlere gelsin.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişet arasında Vişet topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Merhabalar türkü dostları. Ben Kayseri Develi Gazi Mahallesi'nden Harun Doğan. Çalın Davullar isimli türküyü değerli öğretmenlerim Nurşen Afacan'a ve Şerif Afacan'a armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba, Ankara'dan Hafize. Türkü dinlemeyi, türkü söylemeyi çok seviyorum ve bütün türkü severlere bu türküyü hediye etmek istiyorum.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Sevgili TRT radyo dinleyicileri ve TRT ekibi, ben Ahmet Kahraman, Tunceli Pertek'teyim. Amatör olarak halk müziği okuyorum. Çok güzel bir türkü. Yayınlarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese selam ve sevgiler.

0: numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: TRT Türkiye'yi hazırlayan ve sunan ve dinleyen arkadaşlarıma merhabalar efendim. Ben Adana'dan Mehmet.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: TRT Radyo Türkiye'ye selamlarım olsun. Ben Necati Yılmaz, Ardahan'dan. Dinlerken eski günlerim aklıma geliyor. Kara çadır düzdedir, aman aman Emine. Kara çadır düzdedir, aman aman Emine. Top zülüpler yüzdedir, yavru da güzel Emine.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Denizli Serin Sardan Osman, aileme ve bütün TRT Türkü dinleyenlere gelsin.

0: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Selamun aleyküm. Ben Eskişehir Mahmudiye'den Levent Kaşar. Celal Güzelses'in seslendirdiği bir türkü var. Çok severim. Ağlama yar ağlama. Benim için çok değerlidir. Aklıma annem rahmetli gelir.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
2: Merhaba, hayırlı programlar. Hatay'dan size ulaşıyorum. Mehmet Güneş.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Trabzon'dan Malatya selamlar. Bu türküyü hepinize armağan ediyorum.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: TRT Türkü dinleyen için, Mor Koyun Türküsü'nü isteyen tüm sevdiklerim için iyi yayınlar.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürmesini eleştirdi. Bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya Pasifik bölgesi temaslarının son durağı olan Bangladeş'te temaslarını sürdürüyor. Fidan, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından Dakka'da kabul edildi. Bangladeş'te gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliklerinin yanı sıra küresel gelişmeler de ele alındı. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren 17 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. 2 gün sürecek festivalde hava gösterilerinin yanı sıra farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı, partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Ankara merkezli büyük bir change operasyonuna imza atıldı. Çalıntı, hacizli ve kaçak araçların depremde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirildiği belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şasi ve motor ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi için bazı kararlar aldı. İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz programa. Faruk Yılmaz söylüyor. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene, nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene?

Sırada solistimiz Can Etili'den dinleyeceğiniz bir Adana türküsü var. Türkümüzü Ahmet Yamacı, Aziz Şenses'ten derlemiş. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar.

parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan türküyü Erdal Erzincan'ın yorumundan dinliyorsunuz.

Şimdi de Şanlıurfa yöresinden derlenen bir türküyle solistimiz Elvan Sevim radyolarınıza konuk oluyor. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine kapıldı düştü gönlüm.

Gürkan Özpeker, Salih Dündar'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Erzincan türküsü ile sizlerle. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim, bu kara yazıyı kendim yazmadım.

Boğazında hakik var, ne de çok kalbi yıkık var. Şimdiye kavuşurduk, arada münafık var. Yozgat Akdağ Madeni yöresinden derlenen bu türküyle solistimiz Emine Koç alıyor sırayı.

gönül hangi dala konarsın? Senin dutunacak dalın mı kaldı? Ahu feryad ile niçin yanarsın? Senin dert çekecek halın mı kaldı? Yerin yok, yurdun yok, nerede kalırsın? Her yüze güleni dost mu sanırsın? Bunca derdi sen üstüne alırsın. Senin dert çekecek halın mı kaldı? Mahmut Erdal'dan alınan Çamşı Ağzını, Arif Sağ'ın sesi ve sazından dinliyorsunuz.

İzmir'den günün en güzel saatinde sizlerle mutlulukla buluştuğumuz programımız Mustafa Özgül'den alınan Malatya Türküsü ile devam ediyor. Solistimiz Semra Algül seslendiriyor. Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Gurbet ele yar yolladım, mektubumu almaz mola.

Karşıdan yar geliyor, yeleği dar geliyor. Ben sevdim eller aldı, o bana zor geliyor. Sanatçımız Hasan Özel'in sesinden dinleyeceğiniz Van Erciş türküsüyle sizleri buluşturuyoruz şimdi de.

Erzurum yöresinden derlenen bir güzelleme ile Arzu Akmeş'i şimdi sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin. Arasam bulunmaz ruhi revanı, İzmir'i Konya'yı değer gözlerin.

Ahmet Tuzlu bir Kerkük türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor şimdi de. Karanfil üzer gider, yaprağın düzer gider, oyar yolun yitirmiş, inşallah bize gider.

Kubat, usta ozanımız Neşet Ertaş'a ait sevilen türküyü yorumluyor. Köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin, eğil bir yol öpeyim, gençliğim geçti gelin. Köprüden geçemiyorum, az doldur içemiyorum, sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum.

0: Kıymetli dostlar, türkülerle çıktığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Gönülden gönüle kurulan köprülerin, hasreti vuslata bağlayan ezgilerin sesidir TRT Türkü. Saatlerimiz 13.02'yi gösterirken TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun kalbinden hepinize kucak dolusu sevgiler, esenlikler gönderiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yaklaşık bir saat boyunca sürecek o sıcak, o tanıdık birlikteliğimiz, yani Bizim Eller programımız an itibariyle başladı. Bugün de heybemizde Anadolu'nun dört bir köşesinden süzülüp gelen, ruhumuzu dinlendirecek, bazen hüzünlendirip, bazen de dertlerimize ortak olacak çok özel türkülerimiz var. Programımızı sizler için sevgili Alev Altun hazırladı. Sesimizi ve türkülerin o muazzam tınısını sizlere kusursuz bir şekilde ulaştıran teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç. Mikrofonda spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Bu güzel yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Günün bu güzel saatlerinde evlerinize, iş yerlerinize ya da yolculuklarınıza türkülerin sıcaklığıyla konuk olmaya geliyoruz. Sözü çok uzatmadan o muhteşem ezgilerin büyüsüne ilk adımı atalım istiyoruz. Açılışı Türk halk müziğinin o güçlü ve kadife sesiyle sevgili Aysun Gültekin'le yapıyoruz. Bizlere o çok sevilen, yüreklere işleyen Erzincan yöresi ezgisiyle seslenecek ve diyecek ki keklik gibi kanadımı süzmedim. Kulaklarınız TRT Türkü'de, gönlünüz bizde olsun. Buyurun hep birlikte dinliyoruz.

TRT Türkü. Erzincan'dan yola çıkıp başı dumanlı, zirvesi akkarlı, Anadolu'nun çatısı Ağrı'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Serhat boylarının o görkemli coğrafyasında, sert iklimlerin ardında saklı, sıcak insan hikayelerini barındırır Ağrı türküleri. Bu toprağın derinliğini, sözün ve duygunun değerini en iyi anlatan ezgilerden biri geliyor radyolarınıza. Arşiv kayıtlarımızda Mükerrem Kemertaş'ın o asil sesinden ustanın çırağına, sarrafın altına verdiği kıymet gibi işlenmiş bir Ağrı türküsü dinliyoruz. Altını sarraf bilir.

Ve şimdi seslendiğimiz topraklardayız. Palandöke'nin gölgesinde, Tabyalar'ın gölgesinde, mertliğin ve vakur duruşun kalesi Erzurum'dayız. Kışı sert, insanı mert, havası ayaz ama kültürü kor gibi sıcak olan bu güzel memleketin sinesinden süzülen bir sevda türküsü yükseliyor stüdyomuzdan. Erzurum'un yetiştirdiği efsane ses, Türkü Paşa, Raci Alkır'ın o kendine has, yürek tırmalayan kadife yorumuyla adeta o eski Erzurum sokaklarındaki gizli sevdalara şahitlik edeceğiz. Dün gece yarhanesinde diyor usta, buyurun efendim hep birlikte dinliyoruz.

TRT Türkü. Radyolarımızın ayarlarını hiç bozmadan, sınırları aşan ama gönül sınırlarımızda her daim baş köşede olan bir coğrafyaya, hoyratların ve hüzünlü makamların yurdu Kerke'ye çeviriyoruz yönümüzü. Çöl rüzgarının, kadim Mezopotamya topraklarının o buram buram hasret kokan havası, Türkmen ellerinin yürek sızısıyla birleşiyor bu ezgide. Yıldız Demirkol'un seslendirdiği bu Kerkük sevdası, coğrafyanın tüm cefasını ve sadakatini içinde barındırıyor. Kâr etmez ahım sen Gülizar'ı.

TRT Türkü. Pazarın serin rüzgarlarını, Kafkasların o asil duruşunu hissetmeye gidiyoruz. Kardeş topraklara, can Azerbaycan'a uzatıyoruz mikrofonlarımızı. İki devlet, tek millet olmanın ötesinde müziğiyle, coğrafyasının zarafetiyle ruhumuzun ikizi olan o topraklardan stentkar ama bir o kadar da nameli bir feryat yükseliyor. Didem Dilara Duman Avar'ın sesinden Kafkas Dağları'nın esintisini taşıyan o sitem dolu güzel Azerbaycan ezgisini dinliyoruz. Hiç insaf var mı sende?

Sevgili dinleyicilerimiz, bizim eller tüm hızıyla türkülerin o sıcak ikliminde yolculuğuna devam ediyor. Şimdi yönümüzü Anadolu'nun en doğusuna, kışın beyaz gelinliğini en uzun süre giyen, yaylalarıyla ve asil duruşuyla bilinen Serhat şehri Kars'a çeviriyoruz. Kars'ın o yüksek dağlarını kaplayan dumanı,

kafalarına çöken sisi ve o sise gizlenmiş memleket sevdalarını anlatan çok güzel bir ezgi var sırada. Erzurum radyomuzun da kıymetli seslerinden Türk Halk Müziği'nin usta ismi Mehmet Çalmaşur'un o tok ve samimi yorumuyla dinliyoruz. Dağlarda duman güzeldi.

TRT Türkü. Iğdır yöresinden çok sevilen bir türküde Özgür Eren'i dinliyoruz. Amman avcı, vurma beni.

Şimdi yönümüzü biraz kuzeye, bulutların ülkesine, Kaşgarların sarıp sarmaladığı, Çoruh'un hırçın aktığı, yeşilin her tonunu barındıran dik yamaçların şehri Artvin'e çeviriyoruz. Coğrafyası ne kadar engebeli ve zorluysa, insanı o kadar sanatkar ve kalbi sevda doludur Artvin'in. İşte o dik yamaçlardan süzülüp gelen Cengiz Özkan'ın o kadife ve dertli bağlamasının tınısıyla hayat bulan hüzünlü bir Artvin sevdası geliyor radyolarınıza. Senden bana yar olmaz.

TRT Türkü. Artvin'in o sık ormanlarından geçip Çoruh'un izini sürerek Bayburt'a ulaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Kop Dağı'nın ardında tarihi İpek yolunun o kadime tanıklık etmiş topraklarında Çoruh Nehri'nin kıyısında kurulmuş bakur bir şehir Bayburt. Coğrafyasının sakinliği, insanının o saf ve temiz yüreği bu kez bir gül dalının zarafetiyle karşımıza çıkıyor. Türk halk müziğinin sevilen sesi Orhan Hakalmaz'ın o akıcı, samimi yorumuyla neşeli ve ritmik bir Bayburt ezgisine kulak veriyoruz. Ey gül dalı!

TRT Türkü. Gönlümüzü Munzur Dağları'nın heybetiyle sarmalanmış, Munzur çayının coşkusuyla çağladığı, adeta saklı bir cenneti andıran coğrafyaya, Tunceli'ye çeviriyoruz. Tunceli'nin o dik yamaçlarında seher vaktinde eser rüzgarların dağlardan ovaya taşıdığı o mistik havayı, o derin hasreti hissedeceğiz şimdi. Reyhan Ediş'in o duru ve yüreğe dokunan sesinden seher yellerinin getirdiği o güzel selamı dinliyoruz. Ilgıt ılgıt esen seher yelleri.

Değerli Türkü dostları, TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Alev Altun, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyor ve 14 haberlerinin ardından sözü TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na bırakıyor. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.

6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü nesillerin huzuru aile ortamında yetiştiğini belirtti. Bunun için aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Göktaş, İstanbul'da Bilge Çocuk, Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması ödül töreninde konuştu. Aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni haftada meclise sunulması beklenen düzenlemede üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi planlanıyor. Teklif ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Her yıl binlerce misafir ağırlayan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi koruma altına alındı. Şelale Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

0: Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişini dikkatle takip ediyor. Sky televizyonu Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

türküler, türkülerimiz. Kimi zaman bir dağ köyünden yükselen çoban sesidir, kimi zaman gurbet elde sıla hasreti çeken bir yüreğin feryadı. Bazen bir düğünün neşesi, bazen de ayrılığın sessiz gözyaşı. Asırlardır dilden dile, gönülden de gönüle aktarılan türkülerimiz, geçmişle bugün arasında kurulan en güzel köprüdür. Günün bu güzel saatlerinde, TRT Türkü'de, yine türkülerimizin eşsiz dünyasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de Anadolu'nun bereketli topraklarından süzülüp gelen ezgilerle, kimi zaman uzak hatıralara gideceğiz, kimi zaman

türkünün tanıdık sözlerinde hikayemizi bulacağız. Programımızın açılışında mahalle icra topluluğumuzun değerli yorumuyla sıra gecesi bizde Bahçaya Kuzu Girdi türkülerini dinledik. Yörelerimizin kültürel zenginliğini yansıtan bu güzel eserlerle türkü diyarının gönüllere dokunan atmosferini hep birlikte yaşadık. TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız boyunca mahalle icra topluluğumuzun samimi yorumlarıyla bazen geçmişin izlerini sürecek, bazen sevdaya kulak verecek, bazen yüreğimizin en derin köşelerine ulaşacağız. Değerli yapımcımız Reşat Fidan'ın hazırladığı programımızda teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Uğur Ekmekçi ile birlikte bugün de türkülerimizin ortak dili etrafında buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan Şark Bülbülü Celal Güzelse stüdyosundan sizlere selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz en içten duygularımızla. Türkülerin kardeşlik, dostluk, gönül köprüleri kurduğu bu güzel yolculukta bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz sizlere. Her biri yüreğinin sesini namelere dönüştüren, türkülerimize can veren usta sanatçılar. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Heyeti'ni takdim edelim sizlere Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Bilal Samancı, Emre Sevim, Mehmet Buran, Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyeti Erdal Yaşar bağlamada, Ut Ulaş Arslan, Keman Ömer Bengül, Kanun Hasan Bükülmez, Serdar Özdemir, Kalval Ney Zurna'da, Bilal Ekin Bas Gitar, Efe Yoluk Klasik Gitar, Önder Işık Meyduduk, Bendir Defte Halit Akkuş, Darbuka'da Veysel İlgin. Değerli dinleyicilerimiz, Türkü Diyarı programımızda şimdi sizleri duygu yüklü bir eserle buluşturuyoruz. Sıradaki türkümüz Bu Dağın Ensesine. Bu türkümüz en güzel eserlerden biri olup yöremizin kültürel zenginliğini ve aşkın insan ruhuna bıraktığı derin izleri taşıyor. Eserin kaynak kişisi Celal Güzelsiz. Etkileyici ezgisiyle sizlere ulaşacak bu güzel yorumu solo olarak Erhan Sıcaközül seslendiriyor.

Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen, her biri kendi hikayesini, duygusunu taşıyan iki güzel eserle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak Elazığ yöresine ait güçlü anlatımı ve içten ezgisiyle Duysun Dağlar, Duysun Taşlar adlı eser. Ardından rotamızı Şanlıurfa'ya çevirerek Urfa'nın kendine has müzik geleneğini yansıtan, sevda ve gönül dilini işleyen Ay-Ez Hanım adlı eser, mahalle icra topluluğumuzun güçlü koro icrasıyla sizlerle.

Şimdi de Anadolu'nun farklı coğrafyalarından derlenen, her biri kendi yöresinin kültürünü, yaşam izlerini taşıyan eserlerle birlikteyiz. İlk olarak Mardin yöresinin zengin kültürünü ve yol hikayelerini yansıtan Yola Çıktım Mardin'e adlı eser sizlerle buluşacak. Ardından Halfeti'nin eşsiz doğasını, bağ kültürünü anlatan kaynak kişisi Torun Bedih Yoluk'tan derlenen Kara Güller Açıyor Halfet'in Bağında adlı eser, mahalle icra topluluğumuzun içten yorumuyla sizlerle.

yayındasınız sevgili türkü severler. Sıradaki eser Şanlıurfa yöresine ait, kaynak kişisi Torun Bedih Yoluk olan Enzinha'da Kayıklar adlı Urfa'nın kendine özgü ezgi yapısını, duygu derinliğini anlatan önemli örneklerden biri. Mahalle icra topluluğumuzun sanatçılarından Emre Sevim bu güzel eseri sizler için solo icranın getirdiği yorum zenginliğiyle seslendiriyor.

Türkülerimizin renkli dünyasında yolculuğumuza Anadolu'nun üç güzel yöresinden derlenen eserlerle devam ediyoruz sevgili türküseverler. İlk olarak Gaziantep'teyiz. Halk arasında sevilerek söylenen, anonim olarak günümüze ulaşan Bahçalarda Mor Menik. Ardından Elazığ yöresinden kaynak kişisi Hafız Osman Öğe olan Bülbülüm Bal Gezerim adlı eser. Son olarak Van yöresinden Heybeler Beller'de mahalle icra topluluğumuzun koro yorumuyla seslendirilecek bu güzel eserleri beğeniyle dinleyeceğinizi umuyor, keyifli dinlemeler diliyoruz.

Türkü diyarında yolumuz, Anadolu'nun engin kültüründen süzülüp gelen birbirinden güzel ezgilerle kesişti yine bugündü. Programımız boyunca Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenmiş eserlerle, yaşamın içinden hikayeleri, insanımızın sevinçlerini, özlemlerini, belki de hüzünlerini birlikte dinledik. Her türküde ayrı bir renk, ayrı bir ses, ayrı bir kültür vardı efendim. Programımızın son bölümünde sizleri TRT GAP Diyarbakır

Radyosu Mahalle İcra topluluğumuzun kıymetli yorumlarıyla baş başa bırakıyoruz. Diyarbakır yöresinin sevilen oyun havalarından Delilo, ardından Çepik ve Çaçan sizlerle olacak, Anadolu'nun gönül coğrafyasında bir yolculuğa çıkacağız. Bu güzel yayınımızın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Uğur Ekmekçi, mahalle icra topluluğumuz ve bizleri TRT Türkü'de yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Mikrofonda ben Derya Can, Diyarbakır'dan Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan sizlere veda ederken, türkülerimizin dostluğu, samimiyeti, kültürel zenginliği hayatınıza eşlik etsin diyoruz. Sağlıkla, esenlikle, türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir saat boyunca birlikteyiz. TRT Türk'ü Anadolu kuşağında sırayı biz aldık efendim. İsmimiz Karadeniz'den ama gönlümüz, türkülerimiz coğrafyamızın dört bir tarafından. Yine yöre yöre gezeceğiz bugün sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Son yöresinden bir türküyle başlıyoruz. Sami Mataracı'nın sesinden dinliyoruz. Çam dalı, çıra dalı diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon yöresinden bir türküyle başladı bugünkü yolculuğumuz. Artvin Şavşat'a gideceğiz şimdi de Cevri Altıntaş'ın sesiyle. Mahramamda kişnişle badem var diyor sanatçı.

Karadeniz'den programında Resul Dindar'ın ardından sırayı alan sanatçı Hülya Polat oluyor. Sevduğum eserinin ardından Hülya Polat Elevit Yaylası diyor sevgili dinleyicilerimiz.

Köyümüzdeki sesine yer verdik sevgili dinleyicilerimiz. Şanlıurfa yöresine gidiyoruz şimdi de Çimen İlter'in sesiyle. El zanneder ben deliyem, dost bağının bülbülüyem.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdiki durağımız Gaziantep. Mücella Ata söylüyor dinleyicimiz türküyü. Hış hışı hançer boynuma.

15.28 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Rumeli diyoruz şimdi de Hüseyin Yaltırık'ın sesiyle. Manastırın ortasında var bir havuz diyor sanatçı.

Kahve koydum fincana dedi Şahin Gültekin. Giresun yöresine gittik sanatçının sesiyle. Trabzon yöresinden bir türküyle devam ediyor Karadeniz'den. Gülay Özer söylüyor. Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu diyor sanatçı.

Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu dedi Gülay Özer sevgili dinleyicilerimiz. Onun sesinden bir türkü dinledik. Mayıs ayını geride bıraktık. Dağlarda kar olmasından öte kar yağışı bile vardı gerçi Trabzon'da sevgili dostlar. Rize yöresine gideceğiz şimdi de Özlem Üngör'ün sesiyle. Sarı çiçeğim sarı, kalbime koydum yâri. Sen orada ben burada, eridi dağlar karı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz kıyılarında türkülerle devam ediyor yolculuğumuz. Ordu yöresine gidiyoruz şimdi de. Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım.

keman taşı sürmeli, yar seni bana vermeli. Anan baban doğru.

Kırşehir yöresinden türküyü dinledik Gülşen Kutlu'nun sesinden. Açma zülüflerin yerlere karşı dedi sanatçı. Kırşehir'den Samsun'a gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Soner Özbilen'in sesiyle. Sarmaşık bülbülleri diyor sanatçımız.

Soner Özbilen, onun sesinden dinledik. Samsun yöresinden türküyü. Sarmaşık Bülbülleri dedi sanatçı sevgili dinleyicilerimiz. Ve bugün de ayrılık vakti geldi çattı. Zaman su gibi aktı gitti yine. Tabii söz konusu türkülerimiz olunca zaman hızlı geçiyor sevgili dinleyiciler. Özümüz, sözümüz, canımız, ciğerimiz türküleri dinlemeye, dinletmeye devam edeceğiz. Yarın yine saatler 15'i gösterdiğinde radyolarınızda olacağız sevgili dostlar. Yiğit bugünkü programı sizler için sesimizi, soluğumuzu ulaştırdı Ebru Kılıç. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bugünkü Karadeniz'den programının son türküsünü de Bülent Arslan'ın sesinden dinliyoruz. Yeni yaptım evimi diyor sanatçı. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çalışmalarında üstlendiği aktif role dikkati çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor, dedi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken, Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nde büyük karıştıran YHT istasyonundaki test sürüşüne katıldı. Hat, Halkalı'ya bağlandığında İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek, dedi. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü nesillerin huzurlu aile ortamında yetiştiğini belirterek, bunun için aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Göktaş, İstanbul'da Bilge Çocuk Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması ödül töreninde konuştu. Aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni haftada meclise sunulması beklenen düzenlemede üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi planlanıyor. Teklif ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Her yıl binlerce misafir ağırlayan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi koruma altına alındı. Şelale, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yunan basını Türk savunma

0: Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. Amilli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sayın dinleyiciler. Akdeniz'in renklerinde Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün programı Volkan Karaman hazırladı. Ersel Üner Teknik Yönetim'de ben Rıza Okur sunacağım. Hoş geldiniz diyelim ve ilk türkümüzü Nurcan Altınok'tan dinleyelim. Meşelidir Engin Dağlar Meşeli.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi Nursaç Doğan Işık'tan bir Azerbaycan türküsü dinleyeceğiz. Ruhiye, sonrasında Orhan Akalmaz bizimle olacak.
2: Güzele bak güzele.

Şimdi Muzaffer Sarı Sözen'in Sıtkı Demirci'den derlediği bir Elazığ türküsünü Emre Kızıl'dan dinleyeceğiz. Necibe'nin kaşları kare.

Pencereden bir taş geldi. Bir Elazığ türküsüydü bu. Esra Er ikinciden dinledik. Suat Ünal'ı dinleyelim şimdi. Bu sefer Erzincan türküsünde. Küstürdüm barışamam.

Antakya türküsünü Köksal Coşkun'dan dinledik. Aman aman Bağdatlı. Ceylan Serçe bir Afyon Emirdağ türküsü seslendirecek şimdi. Çorabını ördüğüm.

Akdeniz'in renklerinde Antalya'dan veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 6 Haziran Cumartesi, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dana hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını Sinan Çetin'le Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü dinliyoruz. Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınan türküyü Sevcan Orhan söylüyor. Bir zaman günleri saydım, bir zaman ayları saydım. Geleceğin yok, soracağın yok.

0: TRT Türkü.
1: Fazıl Cengiz Eski'nin Deniz Ziyaresi'nden derlediği bir türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor. Gerildi gözüme dünya perdesi, canıma kastetti namus belası.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.20'yi gösteriyor ve programımız Sinop yöresinden bir türküyle devam ediyor. 3 gün evvel geldi gelin alıcı. Hediye Ağoğlu'nu dinliyoruz.

TRT Türkü. Hüsamettin Subaşı Diyarbakır yöresinden bir türküyü seslendiriyor. Bülbülün kanadı sarı.

TRT Türkü. İlhan Erten'in Sami Yılmaz Türk'ten derlediği Van yöresinden bir türküyü Mahmut Kıvanç seslendiriyor. Zap suyu derin akar, can alır yürek yakar. Ben sevem eller ala, bana da kimler bakar.

TRT Türkü. Hıdır Karaduman'dan alınan Elazığ yöresinden bir türküyü sanatçımız Adile Kurt Karatepe okuyor. Vardım baktım demir kapı sürgülü.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.50'yi gösteriyor. Çukuroğlu'dan programında bir Rumeli türküsünü Soner Özbilen'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Elvan Sevim'i Adana yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni Muhannet'e muhtaç eyleme.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin'le Salem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Sivas yöresinden bir türkü. Osman Kalay'ın yorumuyla dinliyoruz. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Hoşça kalın. TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Avrupa tek bir krizle bile

baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde sürece de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası sonuçlandı. Öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Bakan Tekin törende Türkiye'nin eğitimdeki başarısına dikkat çekti. Sivil toplum örgütleriyle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Törende öğrenciler Bakan Tekin'e büyük ilgi gösterdi. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul geneli

0: mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz dedi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritası iki aşamalı olacak. Hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulacak. Kılıçdaroğlu'nun 2019'da belediyelere gönderdiği etik ilke genelgesi gerek görülürse genişletilecek. Grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken genel merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişini dikkatle takip ediyor. Sky televizyonu Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece 01'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Osman Özdenkçi. 1924 yılında Eskişehir'de doğar. İkramiyeli çikolatadan çıkan bir ağız mızıkası onun müzikle tanışmasını sağlar. Daha sonra bağlama çalmayı öğrenir ve su kabağından yaptığı bağlaması büyük ilgi görür. Mustafa Hoşsu ve Cemal Karaelmas'la birlikte grup kurup müzik çalışmaları yaparlar. Yöre türkülerini derleyip çalıp söylerler. Osman Özdenkçi 1945 yılında Ankara Radyosu'nda açılan sınavı kazanır ve Yurttan Sesler Topluluğu'nda bağlama sanatçısı olarak çalışmaya başlar. Bağlamasını kendine özgü bir tavırla çalarak herkesin beğenisini toplar. Uzun yıllar Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Repertuar ve Nota Bilgisi derslerinde öğretmen olarak görev alır. 1960'lı yıllarda Ankara Radyosu'nda başlayan Günaydın isimli programların ilk prodüktörlerinden biri olur. Osman Özdenkçi, Muzaffer Sarı Sözen'in ölümü üzerine 1963 yılında Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefi olur. Pek çok Türkiye kaynak kişi olan, türküleri derleyip notaya alan Osman Özdenkçi, 3 Eylül 1976 tarihinde aramızdan ayrılır. Kendisini saygıyla rahmetle anıyoruz ve kendisinden alınan Eskişehir yöresinden bir türküyü Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. Bu dağlarda bağ olmaz.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıttı Haldun Göktaş ve speakeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Güzel bir akşam diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Akşamı başladı. TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Güzel, keyifli, sağlıklı, mutlulukla geçecek bir hafta sonu tatili dileyerek biz de o hafta sonu keyfine eşlik etmek için TRT Türkü'deki yerimizi aldık. Yine aynı saatte sizlerle buluştuk efendim. Birlikteliğimizi sizler için Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik. Mikrofonda ben Arzu Meliye. Saatler 20'yi gösterene dek birbirinden güzel türküleri stüdyomuzdan kanatlandıracağız bulunduğunuz yerlere. İlk türkümüzle başlayalım. Nida Tüfekçi derlemiş türkümüzü. Yeşim Dağlı Şahin söylüyor. Yine yeşillendi Nide Bağları.

Muzaffer Sarı Sözen'in notaya aldığı güzel bir türküyü Kubat'ın yorumuyla, güçlü yorumuyla sunacağız sizlere. Gitme bülbül gitme, bahar erişti, Gonca güller maverdesin kavuştu. Sıla'da sevdiğim aklıma düştü, çekilmez gurbetin cefası bülbül.

17'yi gösterirken 3. türkümüzü buluşturacağız sizlerle. Şükriye Tutkun seslendirecek bu kez de sevgili dinleyicilerimiz. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı, kış günü yar yanımda, yaz günü sahra tatlı.

Türkü akşamında Türkü Keyfi devam ediyor. Ordu yöresine uzanacağız bu türküyle. Okan Murat Öztürk yorumlayacak. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım. Nice güzeller sevdim, yar senden bıkamadım.

Ender Balkır seslendirdi. Kar mı yağmış şu Harput'un başına? Şimdi de Sevgi Ateş'ten dinleyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Neşet Ertaş, elbette ki türküsü, üstadın türküsünü, Ah Yalan Dünyada diye Sevgi Ateş söyleyecek. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Yalandan yüzüme gülen dünyada.

Saatlerimiz 18.45, Ankara Radyosu'ndan sizler için sunduğumuz Türkiye Akşamı devam ediyor. Elif Buse Doğan söylüyor şimdi de. Karanfil olacaksın, sararıp solacaksın, ben hakime danıştım, sen benim olacaksın.

Bitlis yöresine ait türkümüz Necla Eker'den alınmış, İlker Gökkaya söyleyecek. Ahlatın altında küçük iskele, 18 yaşında gittim askere.

Ezgi Azizoğlu'ndan Eskişehir yöresine ait bir türküyü dinleyeceğiz. Osman Özdenkçi notaya almış. Bu bağlarda üzüm olmaz, kar üzüm ak olmaz, komşu kızı sevenin yüreğinde yağ olmaz.

Saatlerimiz yavaş yavaş 19'a yaklaşırken, bir saati geride bırakmışken önümüze bir saat daha olduğunu hatırlatıyor ve sıradaki türkümüze geçiyoruz hemen. Yusuf Gül ve Senem birlikte seslendirecekler. Hasta düşmüş yarsılada, duramam ki ben burada. Dağlar engeldir arada, sana gelen bana gelsin yar.

Çok sevdiğimiz bir türkü Güler Işık yorumladı Halil İbrahim. Şimdi de Sivas Divi yöresinden türkümüzü Uğur Lök seslendirecek. Dam üstüne çul serer, bilmem yar kimi sever, benim bir sevdiğim var, günde 10 çeşit giyer.

Büyük halk ozanımız Aşık Veysel'e ait güzel bir türküyü Hasan Özel söyleyecek. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı yoktur ilacı, vursam yaralasam söz ile seni.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkümüzü Grup Türkiye'nin yorumuyla sunacağız. Urfalıyam Ezel'den, Gönlüm Geçmez Güzel'den, Gönlümün Gözü Çıksın, Sevmeseydim Ezel'den.

Yine güzel bir türküyle birlikteliğimiz sürüyor. Türkü akşamında Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Sercan seslendirecek: gidene bak gidene, gidip de dönmeyene, nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene.

19.41'i gösterirken saatimiz yine bir türküyle sizleri baş başa bırakacağız. Ali Çakar söyleyecek. Koca çamın gürlemesi dal ilen, koç yiğidin eğlencesi yar ilen.

Türkiye akşamının saatler 20'yi gösterene dek sizlere Ankara'dan seslenmeye devam edecek. Şimdi de sözü ve güftesi Neşet Ertaş'a ait bir türküde Nazlı Öksüz bizlerle. Gelin ne olur.

Bugünkü beraberliğimizi burada noktalıyoruz ama yine güzel bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Yarın akşam saatler 18.05'i gösterdiğinde Türkü Akşamı programından sizlere Ankara Radyosu'ndan yine sesleneceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri yarın da yalnız bırakmayacağınızı umuyor ve huzurlarınızdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı birlikteliğimizi sizler için. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Arzu Meliye. Güzel, keyifli bir hafta sonu tatili diliyor. Emel Taşçıoğlu'nun türküsüyle sallıyoruz sizleri. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Hoşçakalın.

0: Özün sözü.
1: İyi akşamlar, lazım olur diye atamayanlar. İyi akşamlar, olmazsa da olura inanıp oldurmak için kendini paralamayanlar. İyi akşamlar, daldığı yerden çıkamayanlar, kalmaya yeri, gitmeye mecali olmayıp eli böğründe oturanlar. İyi akşamlar, içine de sığmayıp dışı da kendine dar gelenler. Kalk gidiyoruz dese birileri diye bekleyenler, ne diyenleri tanıyıp ne de gidilecek yere bilenler. İyi akşamlar, sadece ayak uydurmaya çalışanlar.

Bedri Aysel'i yorumuyla Bülbül'ün Kanadı Sarı ve Gülşen Kutlu yorumuyla Aşağıdan Gelir Hozalı Gelin isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, arkadaşlıktan sonraki durağın adıdır dostluk. Örneğin inanç boyutuyla baktığımızda kardeşin kardeşi duasından çok dostun dosta duası makbuldür. Kardeşler karındaştır, aynı annedendir. Birbirine dua etmeleri çok olasıdır ancak dostluk öyle değildir. Dostlukta başka bir tercih, başka bir emek ve yaşanmışlık vardır. Daha farkında ve daha sağlam nedenler üzerine kurulmuş bir ilişki vardır dostlukta. Kişi kardeşi üzerinden değil ama arkadaşı ve dostu üzerinden tarif edilebilir. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim gerçekliğinde olduğu gibi. Dostluk yılları o yıllar içinde acı tatlı tüm olayları yaşayıp geride bırakmayı ama her şeyin içinden dostluğunu alıp çıkmış ve yola devam etmiş olmayı gerektirir. Dostluğun temeli de üstüne inşa edilmiş olan muhabbeti de daha kıymetlidir. Yıllara dayanan, zamana, mekana ve şartlara göre değil, her koşulda dost diyebileceğiniz dostluklar düşsün gönlümüzün ve ömrümüzün payına.

Akşam olur karanlığa kalırsın türküsünü Volkan Erdoğan yorumuyla, Tülay Yaşar yorumuyla da aşağıdan gelir omuz omuza türkülerine kulak verdik, gönül verdik. Kıymetli dinleyenler, çevremizde tanıdığımız ya da tanımadığımız insanların hayatlarına, sevinç ve mutluluklarına şahit oluruz. Özellikle yaşadıkları bazı acıların altından nasıl kalkabildiklerine ilişkin de şaşkınlığımızı gizleyemeyiz. Ben olsam dayanamazdım, başaramazdım, yapamazdım dediğimiz dahi olur. Miyazaki'nin sevdiğim bir sözü vardır. Belki bu söz ruh dünyanızda bir pencere açar. İnsan bir acıya anlam yüklerse onu yönetebilir. Çok doğru ve şık bir cümle değil mi? O gemiyi limana neden yanaştırmanız gerektiğini biliyor ve buna inanıyorsanız, okyanusta yakalandığınız fırtına ve dev dalgalarla neden boğuşmanız gerektiğini, neden vazgeçmemeniz gerektiğini daha iyi anlamış olursunuz, anlamış oluruz. Bazen başarmak için başka bir seçeneğimiz yokmuş gibi davranmak, buna canı gönülden bağlanmak gerekir.

Nida Ateş yorumuyla "Daha senden gayrı aşık mı yoktur" türküsünü, Musa Eroğlu yorumuyla da "Seher vakti çaldım yarın kapısını" türküsünü dinledik. Kıymetli dinleyenler, şartlı refleks denilen bir hadise vardır. Ortaya beklenmedik bir olay çıktığı anda o an üstüne düşünmeden yaptığımız hareket ya da söylediğimiz söz, kişiliğimiz, karakterimiz hakkında önemli veriler sunar. Üstüne düşünmeden, vitrinsiz bir şekilde kendimizi ortaya koymuş oluruz. Buna bağlı olarak derler ki, bir insanın aslında ne olduğu süreç içerisinde değil, ayrılık anında ortaya çıkar. Dili nedir, tavrı nedir, sorun çıkaran mıdır, çözüm üreten midir, bunların hepsi işte o ayrılık anında ortaya çıkar. Kendi istek, arzu, nefis, öfke gibi duygularını dizginleyemeyen, kendine sınır çizemeyen insan çok rahat bir şekilde sizin sınırlarınızı aşabilir ve duygularınızı yaralayabilir. Kendine sınırları olabilen insandır sizin de sınırlarınıza saygı gösterebilecek kişi. Kendi yalnızlığında kendine yetemeyen insan sizin de huzurunuzu kaçırır ki bu çok büyük bir ihtimal dahilindedir. İnsan önce kendine yetebilen, sonra sizinle bölüşebilendir. Sadece mutluluğu, başarıyı değil, yokluğu ve sıkıntıyı ve dahi yalnızlığı da sizinle paylaşabilendir.

gürültü. Onurşan yorumuyla Esti Seher Yeli türküsüne, Nuray Aliler yorumuyla da Seher Yeli Nazlı Yare isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, sizler için yılların geçtiğinin göstergesi nedir mesela? Çocukların büyümesi mi, saçlarınızdaki aklar mı, yüzümüzdeki kırışıklıklar mı, ya da ne fark eder ki? Gerçek olan şey zamanın kesinlikle geçeceği, hatta belki de tam tersidir. Yani zaman duruyordur da insan onun içinden geçiyordur. Her adım ve saniyede neye yaklaşıyor olduğumuzu gerçekten bilseydik, muhtemelen bu denli bonkörce harcamazdık asla geri getiremeyeceğimizi bildiğimiz hiçbir anı ve zamanı. Zamandır, geçer ve mutlak bir boğulma yaşar insan zamanın belirsiz bir anında. İki saniye sonrasının bilinmezliğinde yaşarken, içinde bulunduğumuz anı en iyi ve doğru şekilde yaşamaya gayret edip, lezzet alır gibi lezzet sunabileceğimiz bir yaşama şekli olmalıdır hayat.

Erzurum Dağları Kar ile Boran isimli türkümüze ve Güler Duman yorumuyla Tutam Yar Elinden isimli türküye kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, bize ayrılan süre içerisinde biz de türkülerimizi sizlere ulaştırıp yolculuğunuza eşlik etmeye gayret ettik. Programı hazırlayan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner. Önümüzdeki cumartesi akşamı yeniden TRT Türkü frekanslarında görüşmek ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla sizlerleyiz. Ve programımızı harika bir Erzincan türküsüyle başlattık. Aşığın kendi gönlüyle olan sohbetini kulak verdik adeta. Bir Turan Engin eseriydi. Vardım Hindeli'ne kumaş getirdim. Rahmetli dedemin de en sevdiği türkülerden bir tanesiydi. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve mey sanatçımız Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Güray Hafiftaş, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazif Güvenir ve ben Deniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. Şimdi Şanlıurfa yöresine geçiyoruz. Yavuz Tapucu, Ahmet Yılmaz Taş ve Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Hayatları değir mi diyeceğiz? Bir diğer adıyla Aman Eşref geliyor.

0: TRT Türkü.
1: Hayatları değirme dedik, bir diğer ismiyle Aman Eşref dedik ve Şanlıurfa'daydık. Şimdi yine aynı yöreden devam ediyoruz. Bu sefer Nida Tüfekçi Cemil Cankat'tan derlemiş. Gitti canımın cananı diyeceğiz.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Şimdi Sivas yöresine gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü Muhlis Akarsu'dan derlemiş. En sevdiğim sana şikayetim var diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sivas yöresindeydik ve sevdiğimize birazcık şikayette bulunduk. Şimdi Yıldızeli yöresine gidiyoruz. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü Ali Sultan'dan derlemiş. Bin cefalar etsen almam üstüme, bir diğer adıyla dostum dostum geliyor.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Bin cefalar etsen almam üstüme dedik. Şimdi biraz hareketli bir türküye geçiş yapıyoruz. Kayseri'deyiz şimdi. Ahmet Yamacı, Ali Ulvi, Erandaç'tan derlemiş. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden diyeceğiz. Bir diğer ismiyle Yekte geliyor.

Türküydü. Yekte dedik, kandilli yazma dedik. Saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor ve biz şimdi Adana yöresindeyiz. Ali Boş ve Necdet Eşkinat'tan derlenmiş türkümüz. Kalenin üstü direk diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Şimdi Kara İsa'lı yöresindeyiz. Nida Tüfekçi Halil Atılgan'dan derlemiş. Gide gide bir söğüde dayandım diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Güzel tempolu bir türküyle programımızı devam ediyorduk. Saatlerimiz 21.42'yi gösteriyor. Şimdi güzel bir Erzincan türküsü geliyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım diyeceğiz hep birlikte.

Ellerinize sağlık Ali Ekber Çiçek Üstad'ın bir şaheseriyle programımıza devam ettik. Şimdi Giresun'un yöresine geçiyoruz. Azize Gürses, Ali Osman, Öz Yakupoğlu ve Mustafa Küçük'ten derlemiş. Giresun'un içinde iki sokak arası diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Karadeniz yöresine de şöyle bir uğramış bulunduk. Saatlerimiz 21.54'ü gösterirken programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Güray Hafiftaş, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazif Güvenir ve ben Merve Kayacan bir başka Türkü Evi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle türkülerle kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Ve son türkümüz bir Isparta türküsü. Çayır çimen geze geze diyerek bu hafta da programımızı sona erdiriyoruz.

Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Sözün sazla buluştuğu Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Hey ağalar, bir od düştü serime. Bir of çeksem dağ taşı yandırır. Garip bülbül konar gül budağına, bülbülün feryadı bağı yandırır. Programımızda ilk olarak sözleri Karacaoğlan'a ait Musa Eroğlu kaynaklı bir deyiş dinlediniz. Umut Sülünoğlu çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Nida Tüfekçi'nin Gümüşhane Kelket yöresinden derlediği Metin Pala kaynaklı bir sevda türküsü dinleyelim. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım. Erdal Erzincan çalıp söylüyorum.

Sen tabipsin, saramazsın yaramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Feleğinen bulamazsın aramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Can Etili'nin Sivas Kangal yöresinden derlediği, sözleri Muhlis Akarsu'ya ait bir deyiş dinlediniz. Semra Bağcı seslendirdi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programını sözleri Aşık Seyit Meftuni'ye ait bir deyişle sürdürüyoruz.

Dertli gönül durmaz söyler, dost ismini, yar ismini. Demem kimselere beyler, dostun ismini, ismini. Aşık Seyit Meftuni'nin sesi ve sazından bir deyişini dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Seyit Meftuni'yi tanıyalım. Asıl adı İbrahim Memo Temiz olan aşık, 1920 yılında Malatya Arguvan ilçesine bağlı Kuyudere köyünde dünyaya gelmiş. 12 yaşında babasını kaybeden aşık, başta çobanlık olmak üzere bağ ve bahçe işleriyle uğraşarak zor koşullar altında yaşamını sürdürmüş. Dayısı Mehmet Orhan'dan okuma yazmayı öğrenen İbrahim, diğer dayısı aşık Hasan Hüseyin Orhan'ın yardımıyla da bağlama çalmaya başlamış. Dayısıyla birlikte cemlere katılan İbrahim, aşık meclislerinin de müdavimi olmuş. Değerli dinleyenler, Aşık Seyit Meftuni, aşıklık geleneğini öğrendikten sonra yeteneğine gezgin aşıklığı da katıp gönlünde alevlenen hak aşıklığına ulaşmış ve 1964 yılından itibaren de Seyit Meftuni mahlasıyla yazdığı kendi deyişlerini çalıp söylemeye başlamış. Şiirlerinde başta tasavvuf olmak üzere aşk, sevgi, hasret ve gurbet konularını işleyen Aşık Seyit Meftuni, 1978 yılında kaynak kişi olarak Ankara Radyosu'nda bir programa katılmış ve 7 deyişini çalıp söylemiştir. 28 Mayıs 1982 tarihinde Adana'da aramızdan ayrılan aşık, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Ali Bey Uşağı köyünde toprağa verilmiştir. Aşık Seyit Meftuni'yi saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri Aşık Seyit Meftuni'ye ait bir deyiş dinleyelim. Küçük yaşta gurbet elde, gezer divana divana. Defteri kalemi elde, yazar divana divana. Özge Çamdoğan çalıp söylüyor.

Ela gözlerine hayran olduğum, benim meylim sana düştü duydun mu? Hasretinle bir gül gibi solduğum, benim meylim sana düştü duydun mu? Malatya Arguvan ilçesinden derlenen Aşık Seyit Meftuni'nin bir deyişini dinlediniz. Yörede Ağgülüm adıyla bilinen deyişi Muharrem Temiz seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Seyit Meftuni kaynaklı bir deyiş dinleyelim. Gel güzelim hallarımız danışak, benim meylim sende var ne olur ne olur. Şu hasta gönlüme şifalar eyle, derdimin tabibi yar ne olur ne olur. Sözleri Arguvanlı Aşık Süleyman Efe'ye ait deyişi Gülten Benli ve Muharrem Temiz seslendiriyor.

Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: Türkmeneli'nin sesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmeneli'ne ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Türkmeneli'nin tarihini, kültürünü ve sesini sizlere ulaştırmak için buradayız.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler ve ben Ahmet Tuzlu, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısıyım. Bu programı İrem Çetinkol'la birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Ses kayıtta ise Semahat Şanlı var. Bu programımızda Türkmen gençliğinin geleceğini, eğitimden kültüre uzanan çalışmalarını ve gençlerin milli kimlik mücadelesini konuşacağız. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği yıllardır Irak Türkmen gençlerinin eğitimine, kültürel gelişimine ve toplumsal dayanışmasına katkı sağlayan önemli kurumlardan biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Düzenlediği gençlik kampları, kültürel etkinlikler, eğitim projeleri ve sosyal faaliyetlerle Türkmen gençlerinin sesi olmaya devam ediyor. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı, sevgili kardeşim Murat İmadettin Türkmen program konuğumuz. Kendisiyle hem birliğin çalışmalarını hem de Türkmen gençlerinin dününü, bugününü ve geleceğini konuşacağız. Kıymetli kardeşim Murat İmadettin Türkmen, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, sefalar bulduk.
1: Sayın Türkmen, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sefalar
1: çok
3: olduk.
1: Çok memnun olduk programımıza konuk olduğunuz için. Teşekkür.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Şerif
0: Sayın Türkmen, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'ndeki yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Öncelikle misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Türkmeneli'nin sesi olan program Sayın Ahmet Bey'e ve İrem Hanım'a sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz. Dünyaya TRT Radyo'dan sesimizi, Türkmeneli davasını ve sesini duyurmak bizim için büyük bir gururdur, büyük bir şereftir. Allah sizden razı olsun ve bütün emeği geçenlerden teşekkür ederiz.
2: Sizlerden de razı olsun.
1: Ben Murat İmadeddin Türkmen, Kerkük'te doğdum, büyüdüm. Kerkük'te yaşıyoruz. 1989 doğumluyum. 3 yıldır aşağı yukarı Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı olarak görevinde bulunmaktayım. Ondan önce de aynı zamanda gençlik teşkilatlarında da başkanlık yaptık. Türkmen Milliyetçi Hareket'in gençlik teşkilatı, Irak Türkmen Öğrenci ve Gençler Derneği, 5 tane de orada görevde bulunmaktayız. Aynı zamanda da Irak'ta Türkmeneli Ülke Uzakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın temsilcisi olarak da görevde bulunmaktayız. Biz aynı zamanda Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği ile yolumuz 2023 Nisan ayında başladı. Bugüne kadar faaliyet sürdürmekteyiz. Dava yolunda mücadele veren kardeşlerimizle beraber bizim yolculuğumuz, daha doğrusu Türkmen davasına tanışılığımız çok küçük yaşlardan beri. Bizimle anneannem vardı. Anneannem bizimle yaşıyordu. O da Çenebaz ailesine, bildiğimiz Demirci ailesine, Tuz Hurmatı'dan gelen bir aile. Oradan bize en fazla motivasyon olan Saddam döneminde bile bize Türkmen şehitlerimizi anlatarak, davamızı anlatarak bize, ruhumuza çok erken yaşlarında kazındı. 2003 sonrası Irak Türkmen Cephesi'nin ve diğer partilerinin Kerkük'te davaya başladıktan sonra biz de neredeyse teşkilatlara başladık. Dediğimiz gibi önce Türkmen Milliyetçi Hareketi'nden başlayarak Gençlik Teşkilatı'nda, ondan sonra Irak Türkmen Cephesi'ne 2023 sonrası oradan devam ettik. Bugün de bildiğimiz üzere Irak Türkmen Cephesi, Irak'ta Türkmen davasının, Irak Türklerinin meşru ve tek temsilcisi olan bir partidir. Onun da gençlik teşkilatı Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği'dir. Aynı zamanda bizim Türkiye'de de ve yurt dışında da gençlerimizle, kardeşlerimizle bulunan gençlik dernekleriyle ya da diğer gençlik teşkilatlarıyla sürekli irtibat içerisindeyiz. Türkmeneli içerisinde Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği 8 ilde faaliyet göstermektedir Irak'ın içerisinde. Onun yanında ilçeler ve aynı zamanda köyler de vardır. Nerede bir Türkmen yaşıyorsa orada Türkmen kardeşimizin yanındayız. Her zaman da beraber hareket etmeye devam ediyoruz.
0: Ne kadar güzel, bu kutlu yola genç yaşlarınızı adım atmışsınız. Genç ve dinamik bir birlik, teşkilat, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği. Peki bu birlikte genç yaşta böyle bir sorumluluğu üstlenmek sizin için ne ifade ediyor Sayın Türkmen?
1: Şimdi burada çok önemli bir soru, daha doğrusu. Şimdi biz gençlik yıllarımızda kuvvetimizdeyken, takatimizdeyken davamıza hizmet vermemiz gerekiyor. Yaşlandıktan sonra bu pek fazla hizmet vermemize ya da dinamik olmamıza, davaya fazla katkı katacağımızı düşünemiyorum ben. Allah'a şükürler olsun, çok erken yaştan başladık bir işe ve her insanın bir iddialı olur, bir ülküsü olur, bir davası olur. Bizim de Irak Türklerinin meşru haklarını, vatandaşlık haklarını savunmak için Allah bize nasip etti. Herkese nasip olmaz bu. Genç yaştan bu işe girdik ve çok mutluyuz. Çok teşerefli bir yoldayız ve sonuna kadar devam edeceğiz inşallah.
0: Allah yolunuzu açık
1: Amin.
0: etsin.
2: Başarılar diliyoruz.
1: Sağ olun.
2: Sevgili Murat Başkan, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği bugün hangi alanlarda faaliyet yürütüyor?
1: Biz, daha doğrusu Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği'nin kuruluş amaçları var. Irak Türklerinin gençlerinin kültürel ve onun yanında eğitimsel, aynı zamanda sosyolojik faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. Ve Irak Türkmen Cephesi'nin alt kadrosunu oluşturmak için ileri günlerde bugün Sayın Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanımız, Kerkük Valimiz, Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği'nin eski genel başkanlığını yapan bir genel başkanımızdır. Bu Türkmen Öğrenci Gençler Birliği, Türkmen milletinin ilerideki günlerdeki Türkmen davasını yürüten gençlerdir inşallah. Türkmen Öğrenci Gençler Birliği en fazla bugün eğitimsel ve aynı zamanda teknoloji alanında ve aynı zamanda kültürel faaliyetler yürütmektedir. Biz 2 yıl içerisinde YTB ile Türkiye'de ve onun yanında Spor Bakanlığı'yla 850 kişiyi 2 yıl içerisinde kapasitesinde Türkmen'in her bölgesinden Türkiye'de kamp yaptırdık. Farklı farklı faaliyetlerde, farklı farklı alanlarda. Kamplarda. Onun yanında aynı zamanda YTB ile eğitim konularında, burs konularında her yıl 300-500 arası başvuru yapan öğrencilere bütün kolaylıkları sağlıyoruz. Başvuru konusunda, onun yanında mülakata gitmeden önce o sınavlar nasıl yapılır, nasıl insanlar daha fazla rahat orada kolay mülakatta karşılaşabilir. Aynı zamanda konsolosluktan tercüme işlerinde vesaire bütün konularda YTB ile irtibat içerisinde bunları kolaylık sağlıyoruz. Hiçbir ücret almadan karşılıksız. Onun yanında da kampta aynı şekilde hiçbir ücret almadan karşılıksız yapıyoruz bunları. Vizeler olsun, yol masrafları olsun, burada kaldıkları zaman Türkiye'de kamplar içinde hiçbir ücret almadan bunu yapıyoruz. Aynı zamanda da bizim bir dergimiz var. Bir yıldır buna başladık. Akan Yurt dergisi. Tamamen Türkmen gençleri bunu yazıyor. Tamamen mezun olan, üniversitede olan kardeşlerimiz yazıyor. Bunun içinde de lisedeki kardeşlerimize de yer ayırmışız. Onların yetenekli olan lisedeki kardeşlerimiz, müzik alanında olsun, resim alanında olsun, başka spor alanında yetenek sahibi olan, başarı kaydeden kardeşlerimizin de yer alıyoruz aynı zamanda. Ve Türkmeneli bölgesinden her yerden yazan kardeşlerimiz vardır. Biz aynı zamanda Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi ile, daha doğrusu Türk Eğitim Sen'le Türkiye'de bulunan kurumlarımız, bu üniversiteden ve bu Türk Eğitim Sen'le biz 400 kişiye C1 TÖMER sertifikası sağladık. Şu an bir kısmı sınavda ama sağladığımız neredeyse 250'nin üzerine geçti, sağlandı. Bu öğrencilerin, özellikle Irak'ta Türk kardeşlerimizin, gençlerin çok fayda sağladı. Birincisi, Türkiye'de bir yıl erken bitirmiş olur. Bir yıl masraftan kurtarmış olur. Aynı zamanda direkt derse başlar, daha fazla vakit kaybetmez. Bu da aynı zamanda da Türkiye'de okumak amacıyla bu kursa girmeyen kardeşlerimize de Irak'ta esası okulda olan öğretmenler, onlara da daha fazla Türk dili, İstanbul Türkçesiyle daha doğrusu eğitimde gelişmesine fayda sağladı. Onun yanında da 50 kişilik de biz aynen kurumlarla eğiticiler eğitimi öğretmenler için, daha doğrusu Türkçe öğretmenleri için mezun olan Türkçe bölümünden, ister yüksek lisans olsun, ister lisans olsun, onlar için de 50 kişilik bir haftalık boyunca 100% Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi ve Ankara Türk Eğitim Sen'le beraber 50 kişilik için eğiticiler eğitimi programı hazırladık. Bunlar da Türk kurumlarında ileri günlerde CV'lerine geçip Maarif gibi, Yunus Emre kurumlarımız, TİKA gibi çalışma imkanları sağlayabilirler.
2: Ne güzel.
1: Büyük faaliyetlerden bahsettik. Tabii onun yanında da okul komisyonlarımız, üniversitede bulunan yerel faaliyetlerimiz devam etmektedir. Oradaki bütün anma programları, seminerlerimiz teknoloji alanında, yapay zeka alanında, stratejik ve liderlik konularında da sürekli kurslarımız devam etmektedir. Haftalık ve aylık ve yıllık projelerimiz var. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli projelerimiz devam etmektedir.
0: Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği aslında bir birlik diye nitelendiriyoruz ama koskocaman bir aile olmuş ve
1: evet,
0: Türkmen gençlerimize, Türkmen gençlerimize her türlü desteği, eğitimi, imkanı sağlayarak onların ileride daha iyi yerlere gelmesine ve kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Ne kadar güzel.
2: Şimdi arzu edersen bir türkü molası verelim.
1: Tamam.
2: Bir türkü dinleyelim. Nacizane benim sesimden vur sazının teline,

0: Van oğlum diline ver eli bu elime gidek Türkmen eline diye bir türküyü seslendireceğim. Bu türkünün sözü müziği Mehmet Ferit Erbiloğlu'na ait. Buradan da Mehmet Erbiloğlu'na selam olsun.
1: Selam gönderelim. Bizim önceki programlarımızda kendisi de konuğumuzdu aynı zamanda.
0: Evet.
2: Selam saygılar Mehmet Bey'e.
1: Ahmet Tuzlu seslendiriyor ve sanatçımıza Turgay Coşkun eşlik ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Eli'nin sesi devam ediyor. Türkmen Eli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Sayın Murat İmadettin Türkmen bugün program konuğumuz. Sayın Türkmen, bugün gençlerin önündeki en büyük fırsatlar ve en büyük sorunlar nelerdir ve özellikle Türkmen gençliği bugün en çok hangi konuda desteğe ihtiyaç duyuyor?
1: Çok güzel bir soru. Türkmen gençlerinin sorunları bugün biraz daha uzun nefeste olmaları gerekiyor. Hızlı bir dönemde yaşıyoruz. Gençlerin biraz daha sabretmelerine ihtiyacı vardır. Bizim büyüklerimizin sözüne dayanarak vaktinden önce çiçek açmaz. Vaktini beklemek gerekiyor. Biz 100 yıldan beri Kerkük'te ya da Irak'ta diyebiliriz. Kerkük valisinin Türkmen olması için mücadele verdik. 100 yıl sonra gene aldık. Bu da büyük bir örnek olsun. Tabii gençleri de aynı zamanda en büyük sorunla karşılaştığımız dijital bağımlılık maalesef kötü alışkanlıkla insanlarımızın, gençlerimizin karşısına çıkıyor. Bunlara büyük bir mücadele vermemiz gerekiyor hep beraber bir şekilde. Biz aslında birlik olarak veriyoruz ama gençlerin de bizimle beraber olması bizi çok mutlu eder. Özellikle bizim bölgede ihtiyaç oldukları, gençlerin bir yeşil alanları yok. Doğru düzgün Irak'ın sadece Türkmen için değil, genelde hiçbir kamp yok. Onun yanında kültür merkezleri maalesef zayıf, insanları bir arada toplamak için. Sanata, kültüre, müzik konularına, hiçbir sahne, tiyatro sahnelerinde olması için, gençleri yetiştirmek için hiçbir imkanlar yok maalesef. Çok zayıf, %5-6 diyebiliriz. Bazı yerlerde var, çok yerlerde yok. Bunlara çok çok ihtiyacımız var. Kitap okuma konusunda maalesef hiçbir destek ya da gençleri kitap yazdırmaya teşvik için çok az yerler vardır. Biz teşkilat olarak öğrenci bile diyebiliriz. Kütüphanemiz, çok büyük bir kütüphanemiz var. Şehit Doktor Rıza Demirci adında bizim kütüphanemiz. Orada çok sayıda kitap var. İnşallah yakında da Yunus Emre ile büyük bir sayıda Irak'a kitap girdireceğiz Allah kısmet ederse. Onun da çalışmasını yaptırıyoruz. Irak en genç ülkelerden birisi, Orta Doğu'da konumlanan bir ülkedir şu an. O kadar savaşa, bu kadar katliama rağmen büyük bir nüfus artışı var. Maalesef atamalar yok. Altyapı çok zayıf. Onun yanında bizim bir kalkınma yolu var Irak'ta. Onun şu anda birkaç yerde temelleri atıldı. Maalesef birçok yerde de temelleri daha atılmadı. Gençlerin iş fırsatı ihtiyacı var. Gençleri çalışmak için özel sektörlerin, yani biz bunu buradan da sizin vasıtanızla da Türkiye'deki firmalarımıza da sesleniyoruz. Orada özel sektörlerin bulunması çok çok ihtiyacı vardır. O yüzden benim nacizane fikrim, bir gençlik teşkilatının başındayız.

0: %67 yatırımın Irak'ta gençler olması gerekiyor. O yüzden o şekilde Irak'ın kalkınmasında, o Türkmen gençlerin ve bütün gençlerin kalkınmasında fayda sağlayacağını bu şekilde olursa görüyoruz. Aksine bunun altına düşüş olursa gençlik gelecektir. O yüzden gençliğe fazla fayda vermemiş oluruz. Aynı zamanda Irak'ın gelişmesinde de ve Türkmen gençlerin de gelişmesinde çok az fayda sağlamış oluruz. Bir gün en fazla yatırımımız gençlere olursa büyük bir enerji, büyük bir daha doğrusu kadro ortaya koymuş olabiliriz, düşünüyorum.
1: Peki Sayın Başkan, Gençlerin Birliği'ne karşı, yani bu Türkmeneli Gençler ve Öğrenci Birliği'ne karşı yaklaşımı nasıl, ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Biz her şeyden önce bütün Türkmen gençlerinin ister yurt içinde ister yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin böyle bir kurumun varlığından haberleri olması için hedefliyoruz. Önce haberleri olması gerekiyor. Yani bazı Türkmen gençleri var. Böyle bir kurumun kendilerine ait olduğu, haklarını savunduğundan haberi yok. En büyük tehlikemiz bizim bu, daha doğrusu. Bizim birinci hedefimiz bu. Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği'nin gelmese de o genç belki kafasında başka bir şeyler var, vakti yok olabilir ama haber olması gerekiyor. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği sadece üye olanların değil, bütün Türkmen gençlerinin evidir, yuvasıdır, kurumudur. Nerede olursa olsun o bize gelmese de bile biz onun hakkını savunacağız. Yaklaşım dediğimizde Allah'a şükürler olsun biz teşkilatı teslim aldıktan bu yana katılım %70 artmış eskisine göre.
1: İyi maşallah.
0: Allah'a şükürler olsun. Bunun kayıtları var bizde. Erbil'den olsun, Musul, Telafer'den, Çifri'den, Tuzurmatı'dan, Kerkük ve etraf köyleri, Diyale diye daha doğrusu uzun bir zaman teşkilat durmuştu orada. 2 yıldır, 1,5 yıldır faaliyeti yitirdik orayı da. Orada düzen kurduk. Allah'a şükürler olsun. Bağdat'ta da çalışmalarımız var. İnşallah. Biz aslında yaklaşımı iyi görüyoruz. Takdir gençlerindir. Yani biz bütün kolaylıkları sağlıyoruz. Bütün faaliyetlerde herhangi bir kardeşimiz gelirse onu çevirmek yok. Hizmetlerindeyiz. Bu millete hizmet için vardır bu kurum. Gençlerimize özellikle. Her daim de böyle kalacaktır inşallah.
1: İnşallah. Allah varlığınızı daim etsin.
0: Amin. Cümlemiz inşallah.
2: Türkmeneli Öğrenci ve Gençlik Birliği aslında Türkmenlerin birlik ve dayanışma ruhunun arttırılmasında ana rolü üstleniyor diyebiliriz.
0: İnşallah öyledir.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesinlikle.
0: İnşallah. Bunu da unutmayalım burada. Bizim Asene birimiz de var. Yani kızlar da, genç kızlar
1: Asene
0: da.
1: Birliği.
0: Tabii. Asene Birliği devam etmektedir. Bütün illerde ve aynı zamanda genel merkezde Kerkük'te bizim genç kız teşkilatı dediğimiz onlar da büyük rolleri vardı aslında da dergimizde. En büyük rol onlarındır. %80 onlara düşüyor. Allah razı olsun onlardan da burada. Tabii onun yanında da yeni eğitim konularında da projelerimiz olacaktır inşallah. Kerkük Üniversitesi ile buradaki üniversiteler kardeş daha doğrusu protokol imza olacaktır. Bu Türkiye ziyaretimizde de bunları bir kısmını sağladık. İnşallah Kerkük'e dönüp devamını getireceğiz. Allah kısmet ederse.
1: İnşallah.
2: İnşallah. Türkmen kadınlarından da bahsettik. Bu birliğin oluşumunun içerisinde kadınlarımızın da yer alması çok önemli. Ve şimdi de Türkmeneli'nin genç sesi, güzel kızımız Derya Ömer'den güzel bir türkü dinleyelim dilerseniz. Sayın
1: Evet,
2: Tuzlu, Sayın Türkmen.
0: İnşallah.
1: Sevgili Derya da kendisini ve ailesini buradan tebrik ediyorum. Daha önce de ben bulunduğum programlarda ve konserlerde hep seslendirdim, hep söyledim. Cesaretinden dolayı kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. 50-60 yıl sonra yeniden bir kadın sanatçımız oldu. Ya da kadın sanatçı olma yolunda ilerliyor. Kendisine buradan başarılar diliyorum.
2: Başarılar diliyoruz Sayın Derya Ömer'e ve seslendireceği türküyü dinliyoruz. Maral çıkmış dağ başına, seher vakti güle güle.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Eli'nin Sesi devam ediyor. Türkmen Eli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Sayın Murat İmadettin Türkmen bugün program konuğumuz. Sayın Türkmen, Türkmen Eli'nde ve Türkiye'de yaşayan genç Türkmenlere vermek istediğiniz mesaj nedir?
1: Çok önemli bir soru bu. Türkiye'de yaşayan, okuyan kardeşlerimiz buradan yüksek eğitimlerini alıp buradan herhangi bir dalda olup ister el sanatları dalında olsun vesaire. Memlekette bunlara çok çok ihtiyacımız var bizim. Buradan yüksek eğitimi aldıktan sonra, o kültüre sahip olduktan sonra bizim Irak'ta bütün etkin gruplara, bütün illere bunları yayması bizim için çok çok faydalı olur. Kardeşlerimize okuyup bitirip yetişip memlekette hizmet vermelerinde buradan bir çağrı yapıyoruz onlara. Birçok dönen kardeşlerimiz de var. Bazı buraya yerleşip doğru hayatını kurmuş ama onlara da sesleniyoruz buradan. Hiçbir zaman ülkelerini, memleketlerini, topraklarını unutmasınlar. Biz orada büyük mücadele veriniyor. Bizden önce tabii şehitlerimiz, abilerimizin mücadelesi bizim için, oradaki varlığımız için, ayakta kalmamız için verilmiştir. Unutmak bir Türk evladına yakışmaz. Onun için kardeşlerimizden de büyük mücadele verenler de var burada. Onlardan da abilerimizden. Onlara da sürekli irtibattayız. Onlardan da Allah razı olsun. Hiçbir zaman unutmadılar kardeşlerini, davalarını, ailelerini, topraklarını. Onlara da buradan da sonsuz şükranlarımı iletiyorum.
2: Peki Sayın Başkan, gençler Türkmen Eli Öğrenci ve Gençler Birliği'ne nasıl ulaşabilirler? Faaliyetlerde nasıl yer alabilirler? Özel bir platformunuz var mı? Mesela sosyal medyada bir sayfanız var mı? Ya da internette özel bir sayfanız var mı?
1: Tabii biz her paylaşımımızda sayfalarımızı, sosyal medyadaki sayfalarımızı belirtiyoruz yani. Irak'ta tabii merkezlerimiz bulunmaktadır. Neredeyse bütün illerde. Aynı zamanda dediğimiz gibi biz Irak Türkmen Cebesi'nin gençlik teşkilatıyız. Irak Türkmen Cebesi'nin herhangi bir binasına ulaşıp bize ulaşmasalar da oradan da bize ulaşabilirler. Telefon numaralarımızı sürekli paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız bütün platformlarda açık.
2: Sosyal medyada mesela Irak Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği yazdıkları zaman karşılarına
1: Türkmen
2: çıkar mı?
1: Eli Öğrenci ve Gençler Birliği.
2: Türkmen Eli Öğrenci ve Gençler Aynen. Birliği yazdıkları zaman.
1: Aynen karşılarına çıkar. Instagram'da, Facebook'ta, X programlarında her yerden bulabilirler. Maillerimizde sürekli paylaşıyoruz. Birimlerimizde mevcut. İllerimizde mevcut. Örnek veriyorum Musul. Türkmen Eli Öğrenci Gençler Birliği Musul yazdıklarında Musul'daysa Musul'a ulaşabilir. O bir şekilde telefonlarımız da 24 saat açık, paylaşıyoruz. Sürekli numara değiştirmiyoruz. Oradan da bize ulaşabilirler. Başka kardeşlerimizin üzerinden de ulaşabilirler. Şahsi hesaplarımıza yazdıklarında da herkese cevap veriyoruz biz. Türkiye'de de bize kardeşlerimiz, gençlerimiz ulaşmak isterse koordinatörlü bir şekilde Irak Türkleri Öğrenci ve

0: Gençler Birliği bulunmaktadır. Ankara Kızılay Mithat Paşa Caddesi 46 numaralı, orada bize ulaşabilirler. Bu aynen Türkiye'de konumlanan Türkmen gençlerini bir arada tutmakta ve bütün illerde de yaşayan kardeşlerimiz, nerede varsa Türkmen kardeşlerimiz, onlar yetkilileri ya da temsilcileri, şubeleri bulunmaktadır. Oradan da bize ulaşabilirler. Bir sıkıntılar olduğunda hemen yanı başlarındayız inşallah.
1: Rabbim varlığınızı daim etsin.
0: Amin cümlemiz
1: İnşallah.
0: inşallah.
2: Sayın Türkmen, peki Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanısınız. Birçok faaliyette yer aldınız bu birlik içerisinde. Sizi en çok duygulandıran ya da etkileyen bir anınız var mı?
0: Tabii biz Irak'ta yaşadığımız için, daha doğrusu haklarımızı almadığımız için çok duygulu ve etkilendiğimiz anlar var. Etkilendiğimiz konulardan birisi Necdet abimizin idama çıkmadan önce bıraktığı bize mektuptur.
2: Necdet Koçak.
0: Necdet Koçak, şehidimiz, abimiz, Doktor Necdet Koçak'ın bize bıraktığı
1: Vasiyet.
0: mektubudur, vasiyetidir. O da diyor ki, özellikle Türkmen gençlerine sesleniyor. Tabii bir sözü yazdıktan sonra o da ağaç budandıkça yeşerir. Ben bir davadan gidiyorum. Bu dava daha büyüyecek, daha dallanacaktır. Ama bıraktığı mesaj bize şudur: ben milletime ve gençlere güveniyorum. Bu bayrağı yere düşürmeyecekler. Bu bayrağı daha ileriye taşıyacaklar gibi bir mesaj bırakıyor bize. O da Necdet abimizin, Doktor Necdet Koçak'ın milletine ve davasına güveninden bize ifade ettiği. Peki bizler de Türkmen gençleri olarak, bir Türkmen ferdi olarak şehitlerimizin sözlerini yerde bırakmak bize yakışmaz. Şehitimize, davamıza, mücadelemize, mücadelelerine daha doğrusu layık olmamız gerekiyor. Şehitlerimiz mezarlarında rahat uyusun diye canlarını, ailelerini, her şeylerini bizim için feda ettiler. Allah mezarlarını nurla doldursun, ruhları şad olsun.
1: Başta doçent doktor Necdet Koçak olmak üzere tüm Türkmen şehitlerimize ve Türk dünyasının şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Amin.
2: Rahmet olsun, saygı ve minnetle yad ediyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi ise yine bir türkü arası veriyoruz. Nerede kaldı Kerkük'ün güzel havası? Bir başkaydı güneşi, ayı seması. Yaktı, kavurdu bizi vatan sevdası. Merhum Hacı Abidin seslendiriyor.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün Türkmen gençliğinin mücadelesini, umutlarını ve geleceğe dair hedeflerini konuştuk. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin yürüttüğü çalışmaların, gençlerin sadece eğitim hayatına değil, kültürel kimliklerinin korunmasına da önemli katkılar sağladığını bir kez daha görmüş olduk. Kıymetli görüşlerini ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşan Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Sayın Murat İmadettin Türkmen'e gönülden teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Programınızda başarıların devamını dileriz. Türkmeneli'nin sesi Sayın Ahmet Tuzlu Bey'e, İrem Hanım'a bizi misafir ettiğiniz için de çok şeref duyduk. Efendim, Allah razı olsun sizlerden.
2: İyi ki geldin. İyi ki programımıza katıldın Sayın Başkan.
1: Sağ olun, iyi ki varsınız.
2: Sağ olun, siz de sağ olun, var olun.
0: Bu kutlu yolda Allah yolunuzu açık etsin.
2: Amin.
0: Sayın Türkmen.
2: Amin. Unutulmamalıdır ki Türk milletinin geleceği gençlerinin sahip çıktığı değerlerle şekillenir. Türkmen gençliği de bugün geçmişinden aldığı güçle kültürünü ve kimliğini yaşatmaya devam ediyor. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Türkmeneli'nin sesi.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili Güvenç Çopur'u ağırlıyoruz. Hoş geldin sevgili Güvenç. Dinleyicilerimize biraz kendini tanıtır mısın lütfen?
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Güvenç Çopur. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı bölümünde lisans 2 öğrencisiyim. Bağlama çalıyorum, ut da çalıyorum. Aslında branşım, anadalım, sanat müziği. Ama ekstradan Anadolu çocuğu olduğum için o bozkırın en büyük nemliliği olan bağlama da çalıyorum. Her evde bir bağlama asılı bildiğiniz üzere. Diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenirsiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Türkülerimize geçebiliriz. Güvenç Çopur ilk olarak Hacı Taşan'dan alınan Kırıkkale Keskin yöresine ait bir türküyle mikrofona geliyor. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı.

Teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Şimdi de Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir bozlağı Güvenç Çopur'un sesinden dinleyeceğiz. Hapishanelere güneş doğmuyor.

Sırada yine Kırşehir yöresine ait bir türkümüz var. Neşet Ertaş'tan alınan türkümüzü Güvenç Çopur seslendiriyor. Yürü bire yalan dünya.

Programımıza Seyit Çevik'ten alınan Kırıkkale Keskin Yöresi'ne ait bir türküyle devam ediyoruz. Güvenç Çopur seslendiriyor. Yüzünde gövperler biter, kara yerler, kara yerler.

0: Teşekkür ediyorum, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sırada Kırıkkale Keskin yöresine ait bir türkümüz var. Güvenç Çopur seslendiriyor. Değirmenin bendine taş dönmüyor, dönmüyor.

Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Güvenç Çopur'a çok teşekkür ediyoruz ve kendisinin sesinden dinleyeceğimiz Veli Kangal'dan alınan Nevşehir Hacı Bektaş yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Pancar pezik değil mi, ciğer ezik değil mi? Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Evet, değerli kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Aşık Dili Ne Söyler bir programında yine sizlerle beraberiz. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağistan Bey, ben programı hazırlayan sunan sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağı. Bizden size kucak dolusu selam olsun. Her kim TRT Türkümüzü nerede bizi dinliyorsa biz onlara selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz türkülerimizle beraber. Lütfen kabul buyurun. Bugün çok değerli bir arkadaşım stüdyomda, onunla beraber bir program yapacağız. Efendim, Yaşar Demiroğlu. Yaşar Bey, hoş geldin, sefa geldin.
1: Hoş bulduk. Sağ olun üstadım. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın, iyi misin inşallah? Halın, kefin.
1: Hamdolsun iyiyim. Allah'a şükür olsun. Siz
0: Yaşar Bey,
1: nasılsınız?
0: ben seni tanıyorum.
1: Evet.
0: Ne zaman başladınız? Kaç doğumlusunuz? Ne iş yapıyorsunuz
1: Ben
0: şu anda?
1: üstadım 1960 doğumluyum. 62 yazlılıyım ama asıl
0: Evet.
1: doğum 60.
0: Çok güzel, maşallah.
1: Ben Silahlı Kuvvetler'de 25 yıl görev yaptım astsubay olarak. 2007 yılında emekli oldum. 2008 yılından sonra da bu sanatı icra etmeye çalışıyorum ve mahlasımı da siz verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Siz benim üstadımsınız.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah muvaffak etsin.
1: Amin.
0: Kısa zamanda çok büyük yol kat ettiğimi biliyorum. Allah
1: Estağfurullah.
0: daha muvaffak etsin. O zaman Yaşar Demiroğlu'na biz söz verirsek, saz söz sizin dersek ne başlar bize ne söyler? Buyurun.
1: Üstadım çok teşekkür ederim. Bir şekil sicilleme okumak
0: Hay
1: istiyorum.
0: hay olabilir.
1: Farklı bir dal olsun diye.
0: Olabilir.

0: Eyvallah. Bu bir sicillemeydi. Öyle mi evet. Yaşar Bey?
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Güzel de işlemişsin. Ağzına gönlüne sağlık olsun. Aziz muhteremler, bizim programımızın adı Aşık Dili Ne Söyler? Onun için böyle diplerdeki olan şeyleri yeylemeye başlıyoruz. Yani bir şeyi ihtiva etmek için varız. Teşekkür ederim Yaşar Bey.
1: Sağ olun.
0: Efendim, ikinci türkümüzü ne söylersiniz? Buyurun.
1: İkinci türkümüz de Şekil Sicilleme Kars yöresine ait, biliyorsun malumunuz. Müstezat da Erzurum yöresine ait. Ben Gümüşhaneliyim. İki ilde bizim ayrım yok. Benim nazarımda.
0: Herkesin
1: onun için,
0: nazarında.
1: Evet. Bir müstezat okumak istiyorum üstadım.
0: Yani müstezat. Evet.
1: Eğer müsaadeniz olursa.
0: Ne münasebet canım, buyurun. Müstezat radyolarda çok söylenir. Hatta rahmetli Mükerrem Kemertaş'ın Emrah'ın müstezatı çok meşhur. E tabi o Kemertaş çok güzel söylemiş. Buyurun.
1: Biz belki onlar gibi söyleyemeyiz.
0: Tabii canım,
1: ama
0: onlar sanat adamı.
1: Biz de kendi eserimizi yazdık. Kendi eserimizi okumaya çalışalım.
0: Evet.
1: Bir renk olsun.

0: Eyvallah efendim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Gerçekten iddiasındayız. Müstazat Erzurum'a, özellikle Erzurumlu Emrah'a. Sicillemeler, hani şekil sicillemesi diye bir laf ettiniz biraz evvel. He. Bu şekil sicillemesini nereden şey yapıyorsunuz kaynak olarak?
1: Azerbaycan'ın Şeki diye bir bölgesi var oradan.
0: Gencenin Şekisi var biliyorum.
1: Gencenin, evet. Yani ilk çıkış yeri ben araştırmalarımda oradan çıkış yeri. He. Ama tabii.
0: Bu bizde vardır bu sicilleme, yani biz mesela var, ustalar yapardılar. Evet.
1: Bunu ilk Mustafa Aydın'dan gördüm, evet. Yani.
0: Evet.
1: İlk gördüğüm, ilk o okumuş. Benim, yani benim duyduğum.
0: Evet.
1: İşte ondan sonra da kendimiz.
0: Doğru. Bir teşekkür ederim. Sağ ol. İkisi de güzeldi. Gönlüne sağlık olsun.
1: Sağ olun.
0: Evet.
1: Bu sefer de bir yine farklılık olsun. Bir tecnis okumaya çalışayım.
0: Haydi bakalım.

Üçü de şaheser eserler bunlar. Tecnis gerçekten Azer bölgemize aittir. Üstelik Üstad Şenli'nin çok büyük böyle şeyleri evet. vardır, eserleri vardır. Bilirim birçoklarını. Allah rahmet etsin onlara da. Efendim, sicillemede böyle bir takıntım oldu. Sicilleme yedi yedili yazılır.

0: Semai'nin bir değişik türü o da.
1: Onu ben
0: Evet.
1: 8-8 diye
0: Evet,
1: yazdım.
0: 8-8'de
1: 8-8 yazdım.
0: yazılır, 7 yazılır. Semai 8-8 yazılır. Mesela semai
1: Evet.
0: özellikle 8-8'dir. Mesela semai Erzurum'a hastır semai'da. Onu da Üstad Sümmani Baba yapmıştır, çok yapmıştır efendim. Ondan da görüyoruz, dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey.
1: Tamam.
0: Gönlün ağzına sağlık
1: Tamam.
0: olsun. Hele bir tane daha havalandır bakalım, ne havalandırırsın.

0: Ağzına gönlüne sağlık olsun. Celali Baba'ya da Allah rahmet etsin. Aa. Celali Baba, İrşadi Baba ve arkalarından Hicrani Baba. Bunlar bir ocak efendim. Ağlar Baba hep beraber. Evet. Allah hepsine rahmet eylesin. Aa. Bayburtludur bunlar biliyorsun.
1: Evet.
0: Sana da teşekkür ediyorum Yaşar Bey, çok memnun oldum, programımıza şeref verdiniz. İnşallah ilerisinde yine bir başka programda görüşürüz Allah İnşallah. Kısmet ederse. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dostlarım. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Mahmut Dağistan Bey. Ben programı hazırlayan sunan sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağıyım. Tekerinize taş değmesin. Kim bizi nerede dinliyorsa TRT Türk'ümüzü, biz onlara saygımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi efendim arz ediyoruz. Bu sevgili arkadaşım, bu değerli dostum söylediği bu dört eser hepsi birbirinden şaheser. Üçü kendine ait, birisi Celali Baba'ya aitti. O zaman bunun arkasına Nuri Çırağı ne bağlar? Ne bağlar? Bir naat söyleyeceğim kısmet olursa. Naat denirken aziz kıymetli dinleyicilerim, Mevlid-i Şerif'i hatırlayın. Mevlid-i Şerif naattır. Belki o gün 120-128 daha fazla naatlar yazılmıştır ama Süleyman Çelebi'nin naatı hepsinden güzeldir. Öyleyse bir naat da ben söyleyeceğim. Eğer dilim dönerse bunları böyle perkiştirmek için bir bakalım ben ne diyorum. Böylece Allah'a emanet olun.

Mutlu günler sevgili dinleyenler, gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Rüstem Avcı'nın söyleyeceği bir Bilecik türküsüyle başlıyoruz. Yüce dağ başında bir ulu çınar, çınarın dallarına şahinler konar.

Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan Kahramanmaraş türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Yalçın'ın Aşık Daimi'den derledi Erzincan türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir bu da geçer ağlama.

Enal Demir'in Hulusi Seven'den derlediği Erzurum türküsüyle Ali Demirhan sizlerle. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melül melül.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Malatya türküsünü Beyhan Karslı söylüyor. Al yeşil giyinmiş geline bakın, salınıp giden o boyuna bakın.

Muzaffer Sarı Sözel'in Mustafa Demirci'den derlediği Elazığ türküsüyle Mürsel Aktaş sizlerle. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek şimdi sizlerle. Kızılırmak can incitmesen bugün, mübarek günlerde sel bayram eder.

Taşmakçı'nın Tekin Büyükkaya'dan derlediği Ardahan türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Dinleyicileri, yepyeni bir Türkiye Evi programıyla sizlerleyiz ve programımızı harika bir Erzincan türküsüyle başlattık. Aşığın kendi gönlüyle olan sohbetini kulak verdik adeta. Bir Turan Engin eseriydi. Vardım Hindeline, kumaş getirdim. Rahmetli dedemin de en sevdiği türkülerden bir tanesiydi. Programımızın yapımcısı Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve mey sanatçımız Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Güray Hafiftaş, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazif Güvenir ve ben Deniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. Şimdi Şanlıurfa yöresine geçiyoruz. Yavuz Tapucu, Ahmet Yılmaz Taş ve Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Hayatları değir mi diyeceğiz? Bir diğer adıyla Aman Eşref geliyor.

0: TRT Türkü.
1: Hayatları değir mi dedik, bir diğer ismiyle Aman Eşref dedik ve Şanlıurfa'daydık. Şimdi yine aynı yöreden devam ediyoruz. Bu sefer Nida Tüfekçi Cemil Cankat'tan derlemiş. Gitti canımın cananı diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sivas yöresine gidiyoruz. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü Muhlis Akarsu'dan derlemiş. En sevdiğim sana şikayetim var diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sivas yöresindeydik ve sevdiğimize birazcık şikayette bulunduk. Şimdi Yıldız Eli yöresine gidiyoruz. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Bin cefalar etsen almam üstüme dedik. Şimdi biraz hareketli bir türküye geçiş yapıyoruz. Kayseri'deyiz şimdi. Ahmet Yamacı, Ali Ulvi, Erandaç'tan derlemiş. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden diyeceğiz. Bir diğer ismiyle Yekte geliyor.

Ellerinize sağlık. Çok güzel bir türküydü. Yekte dedik, kandilli yazma dedik. Saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor ve biz şimdi Adana yöresindeyiz. Ali Boş ve Necdet Eşkinat'tan derlenmiş türkümüz. Kalenin üstü direk diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Şimdi Kara İsa'lı yöresindeyiz. Nida Tüfekçi Halil Atılgan'dan derlemiş. Gide gide bir söğüde dayandım diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Güzel tempolu bir türküyle programımızı devam ediyorduk. Saatlerimiz 21.42'yi gösteriyor. Şimdi güzel bir Erzincan türküsü geliyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım diyeceğiz hep birlikte.

Ellerinize sağlık Ali Ekber Çiçek Üstad'ın bir şaheseriyle programımıza devam ettik. Şimdi Giresun'un yöresine geçiyoruz. Azize Gürses, Ali Osman, Öz Yakupoğlu ve Mustafa Küçük'ten derlemiş. Giresun'un içinde iki sokak arası diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Karadeniz yöresine de şöyle bir uğramış bulunduk. Saatlerimiz 21.54'ü gösterirken programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, grup şefi ve meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Güray Hafiftaş, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Nazif Güvenir ve ben Merve Kayacan bir başka Türkü Evi programında tekrar rastlaşmak dileğiyle türkülerle kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Ve son türkümüz bir Isparta türküsü. Çayır çimen geze geze diyerek bu hafta da programımızı sona erdiriyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.